ilk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe.

hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem, hayat bana yalan söyledi.

babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakalından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani.

hayalin gözüme bir perde oldu. Ne yaptımsa, ne ettimse seni unutamadım. Dostlarım hep sordu, nerede o diye. Ayrıldığımızı anlatamadım, anlatamadım, anlatamadım.

el aldı seni. Ne oldu? Ne oldu? Perişan bıraktın beni. Hem beni mahvettin, hem de kendini. Sen de gönlünce bir yar bulamadın.

Allah'ım ne zor imiş. Ya Rabbim ne zor imiş. Ölümden de beter imiş. Babasız yetim büyümek var ya, temelsiz bir binaymış. Etme baba, gitme baba. Şu Fatih'i terk etme baba. Yalvarırım Allah'ım.

şehirde insan bitmiş, yalan dolan bir arada insaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun aç kurtlara. Burada

Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven.

gitme. Yalvarırım burada kal. Umutlarım hep sende. Dayanılmaz hasretim. Ne olursun dur gitme. Burada kal. Burada

Baba, anneme iyi bak olur mu? Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenlere inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin

15. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek, evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına, en hızlı adımlarınla koş baba, bırak kahveyi, orada burada eğlenmeden, oyalanmadan, koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boynuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anneme.

Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Kara gümrük çiçek, kara gümrük çiçek, dalları kırılmasın.

eşine de sorar. Sen de fikrini söyler, saygını gösterirsin. Böyle olursan tabii her zaman sevilirsin. Burası Kara Gümrük. Edep, ar, saygı var.

Aslında her şeyin başlayıp bittiği yerdir kalp. Sever, sevilir, üzer, üzülür ama kalp dediğin beraber yaşlanıp beraber ölmeni. İşte o yüzden sana diyorum ki benimle evlen.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günlerimiz oldu bizim de. Anlatır

Yıllar sonra seni tekrar görmek ne güzel. Gözlerim doldu, dilim tutuldu. Seni tanıdığım o ilk gün gibi. Hiç değişmemişsin. Oysa ben sararıp soldum, eriyip tükendim senden sonra. Biliyor musun, ardından kaç kez ölmeyi düşündüm. Yapamadım. Seni unutmak için her şeyi denedim. Beceremedim. Senden başkasını sevemedim. Ben onsuz nefes alamazken o beni çoktan unutmuştur diyordum. Ama o gün gözlerinde okudum ki sen de beni hala seviyorsun. Benim sevdiğim kadar olmasa bile sen zaten hiç bilemedin ki. Bir Allah, bir ben biliyorum seni nasıl sevdiğimi. Senden sonra derd ortağım şarkılara, türkülere döktüm yüreğimi. Dur da dinle.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök ağustosla yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar. Yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun. İlk

Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni.

kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım, güvendiğim gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım. Saatler bir bir kovaladı, dakikalar yok etti her şeyimi. Yüreğimi, bedenimi, beynimi, hayat veren can da

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlu.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

İklimler çileme çare bulmuyor, mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor, şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu, murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu, senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

Hayallerim uçup gitti, dayanacak gücüm bitti. Acılardayım, boşa geçti onca yıllar, vefasız olmuş hep aşklar.

0: gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Huzur içerisinde, kazasız, belasız, gönlünüzce güzel bir hafta dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim,

Kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız, gönlünüzce güzel bir hafta dileklerimle. Baba Müslüm'ün her akşam olduğu gibi iki güzel şarkısıyla Bismillah diyerek Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında SMS üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağım saat 8'e kadar. Hemen sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajları 9-9-10 geçeye kadar. Ondan sonra Allah nasip ederse WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla kaldığı yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımız başladı. Hadi bakalım.

Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla haftamızın ilk güzel gününde ilk programımızı hadi bakalım bismillah kazasız belasızca inşallah mesajlarınızı iletelim. SMS mesajları yarım saat sonrasında Allah nasip ederse saat 8'e doğru kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Saat 9.05-10 geçeye kadar hemen akabinde WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Kulağınız radyoda olsun. Abi kardeş, abla kız kardeşler. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Buradan Şakran Açık cezaevinde yatmakta olan Aslan abim Seydi Ergün'e selam olsun. Bir Yiğit Öztaş abi özledik seni. Ben diyelim evet. Ben Yiğit Öztaş abi özledik seni. En yakın zamanda yanımızda olursun inşallah. İzne de az kaldı geldiğinde inşallah. Otururuz dayıcım. Mahalle sensiz boş abi. Mustafa Apak abim de çıktı. 3-4 gün oluyor. İzne geldiğinde toplanıp otururuz. Cezalar bizi yıldırmaz. Kilo aldırır Seydi Ergün. Hürri Çeliker radyo başına. Kadın kapalı C7 koğuşundaki aşkım ve gelsin Emrah'tan seviyorum şarkısı. Armağan olsun. Yaralı yürekten Yiğit alıyor. Yiğit Aziz olacak. Evet değiştirelim. Hürri Çeliker radyo başına. Kadın kapalı C7 koğuşuna aşkıma gelsin. Seni seviyorum canım aşkım. Latif Doğan'dan bundan böyle senin adına aşk yarım şarkısı çalar mısınız? Gönderen yaralı yürek Aziz Yiğit. Hürri Çeliker radyo başına C7 koğuşundan Hürri Çeliker aşkıma gelsin. Latif Doğan'dan sözüm söz şarkısı bir taneme gelsin. Gönderen Yiğit Aziz. Murat abi ben Meltem Şen. Şakran T3'te yatmakta olan aslan dostum Mertcan Yücel'e sesleniyorum. Aslanım benim asaletine dik duruşuna

kurban olurum. Sen kimseyi yıkamaz izin vermeyeceğim. Yüz yüze konuşmamız gereken şeyler var. Ziyaretine geleceğim. Aklımda çok güzel şeyler var Merdom. İçin rahat olsun. Dışarıda ben varım. Sen de orada yalnız değilsin. Ölüme gidiyorum desen arkandan değil bir adım önünde dururum. Şüphen olmasın. Murat abim aslanım Mertcan Yücel için Yıldız Sibe'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar Murat abim. Öncelikle sana bin selam olsun. Biz Şakran T3'ten Mertcan Yücel ve Yamanlardan Meltem Şen. Aleyküm selam kardeşlerim. Gece bir söz bırakıyoruz. Sular yükselince balıklar karıncaları yer. Sular çekilince de karıncalar balıkları. Kimse bugünkü üstünlüğüne ya da gücüne güvenmesin. Çünkü kim kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir. Murat abim başta iki gözüm Mertcan Yücel olmak üzere. Şerefli atan tüm mahkumlara Adanalı Ayhan'dan Langar'da şarkısı armağan olsun. Hepinizi Allah kurtarsın. Hürü Çeliker, Şakran, kadın kapalı C7 koğuşunda aşkıma gelsin Ayaz Erdoğan'dan. Beden ol, benden olmaz şarkısı çalar mısınız? Abi benden ona gelsin yaralı yürekten. Hemen sayfamı yenileyim. Hürü Çeliker radyo başına C7 koşu Hürü Çeliker'e gelsin. Aşkım seni çok seviyorum. Seni çok özledim aşkım Ayaz Erdoğan. Unutabilsem seni zar zor şarkısını çalar mısın abi? Bu şarkı aşkıma gelsin. Gönderen yaralı yürekten Yiğit Aziz. Hürü Çeliker radyo başına C7 koğuşundan Hürü Çeliker'e gelsin. Aşkım canım aşkım seni çok özledim. Ayaz Erdoğan yine gidersen bu şarkı onun için çalar mısın abi? Onu çok seviyorum. Gönderen yaralı yürekten Yiğit Aziz. C5'te yatmakta olan rüyasından Eşref'e. Seni kırdıysam çok özür dilerim. Amacım seni kırmak değil. Ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Ben bilerek asla isteyerek seni kırmam, öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak canım, mektuplarını bekliyorum.

Hürü Çeliker C7 koğuşundan Hürü Çeliker'e gelsin aşkım seni seviyorum. Zerrin Özer Efkar benim şarkısı çalar mısın abi bu şarkı aşkıma gelsin. Yazdığım son mektup şarkısı. Gönderen yaralı yürekten Yiğit Aziz. Murat abi ben Ali'ye kadın kapalı C6 koğuşuna yatmakta olan Dilor Reis'e selam olsun. Abini merak etme abin bana emanet sen de orada kendine iyi bak. Yanındaki arkadaşların Ecem Nur'a da selam olsun Müslüm Gürses'ten dinleyin geceler Dilor Reis'e armağan olsun. Hürü Çeliker C7 koğuşundan Hürü Çeliker aşkıma gelsin Latif Doğan'dan sözüm söz şarkısı çalar mısınız? Biricik aşkıma gelsin gönderen kişisi. Hürü Çeliker radyo başına ben duvar yazsam ya benimsin ya toprağın diye her türlü benimsin ya da dün senin sağ gözünün içine baktım kendimi gördüm. Kızım ben çocukluğum sana olan aşkımı seni gördüm seni çok seviyorum aşkım aşkım gönderen yaralı yürek Aziz Yiğit Aziz. Murat abi ben T1B13'ten Emrullah Korkmaz kardeşim olan Kerim Bakır T1C11'de bulunan yeğenim Azer İsmail Atabay. Faik Temiziş, Murat Karademir, Engin Keve, Muhammed Akan, Mehmet Durak, Berkay Özde selam olsun. Oy hasret şarkısı armağan olsun Emrullah Korkmaz'dan. Ferdi Eliballı, şakran kapalı cezaevi, babalar günün kutlu olsun canım babam. Çocukların seni çok özledik, bir an önce kavuşmayı diliyoruz babacım çok çöktük. Foça Açık Cezaevinde canım sevgilim Alpcan İva, sana sarılmayı, her an sesini duymayı ne kadar özledim anlatacak kelimeler bulamıyorum. Her geçen gün biraz daha özlüyor, biraz daha seviyorum seni. Sen benim için en büyük şansımsın. Bir kez daha gelsem dünyaya yine seni severdim kalbim. Bugünleri yaşadığımıza değecek yarınlarımızı sabırla bekliyorum. Aslan sevgilim. T1C16 Orçun Metin, Kutup'ta yaz gibi Sevinçek, bir nefes bir de sensiz kalamam gönderen Melis Güler Orhan. Gürcan Çakmak'tan Şakran Kapalı Cezaevinden Seyitan Çakma Ahmet Kaya yaşamadın sen. Bayram hayatım nasılsın inşallah iyisindir seni çok özledim seni çok seviyorum Bayram Kurt Gamze Erman. Poç Açık Ceza İnfaz Kurumu C7'de Aykan'ıma ihtiyacım var sesine gülüşüne şarkısı armağan olsun onu çok seviyorum her gün hasretiyle uyanıyorum ve sabırla bekliyorum hepiniz Allah'a emanet olun. Tüm dostlara kardeşlerime selam olsun can dostum Güner Karlıdağ Gökhan Ayan canınızı sıkmayın burada her şey yolunda az sabır. Ben Veysi Sen tüm dostlara buradan selam olsun. Başta Güner Karlıdağ, Ciyom, Gökhan, Ayan, Sezer, Erol, Sarı, Ahmet hatırlayamadım. Tüm dostlara da selam olsun. Doğru duvar yıkılmaz Veysi Şan. Ben Veysi Sen'i can kardeşim Güner Karlıdağ. Doğum günün kutlu olsun. Herkese selamı var. Dışarıda olduğun kadar içeride dostlarımız var. Tüm kadar mahkumlarına Rabbim sabır versin. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Menemen Hatundere C5 koğuşu Abdullah Gencer. Sevgilim avukatları arıyorum. Aycan avukatla konuştum güzel şeyler söyledi canını sıkma stres yapma bir tane. Yarın güzel şeyler olacak biz de iyiyiz bizi merak etme sevgilim kendine iyi bak seni çok seviyorum canımın içi. Ben Özgür Tan kardeşim Güner Karlıdağ doğum günün kutlu olsun kafana takma her şey yoluna girecek. Gökhan Ayan kardeşim tez zamanda yanımızdasın Allah'ın izniyle. Merhaba Murat abi ben Savaş Aktaş merhaba Savaş kardeşim abim 4 nolda yatan babam Ahmet Aktaş nasılsın iyi misin ben iyiyim beni merak etme Allah'ın izniyle bu karanlık günlerin yerini aydınlık günler alacak seni çok seviyorum biliyorsun bunu senin için ölürüm koğuş arkadaşlarına Abdülali Gündüz Ziya Dilekçi'ye de selamlar seni seven oğlun Savaş Aktaş. Murat abi ben Savaş Aktaş değerli kardeşlerim Ömür Oturak Cumhur Akçagül. Yusuf Şamar, Doğanay Bingöllü, Onur Beşer, Değerli Dostlarım Kurtuluş, Şakarlı Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Eray Deniz Oyman, Abdülali Gündüz ve beni tanıyan dostlarıma sevgi selamlar. Gece bir söz, hakkına sahip çıkacaksın, mevkine layık olacaksın Savaş Aktaş. Murat abi ben İzmir'den Doğanay, 3 nolu'da yatmakta olan Savaş Aktaş abim, ilk göz ağrı baranı, doğum gününü kutlar gözlerinden öperim, baban gibi bir abi bir adam olman en büyük dileğim. Her şey gönlünce olsun kardeşin nice yıllara. Böyle bir mesaj gelmiş. Selamünaleyküm aleyküm selam iyi yayınlar abim. Ben Bornavaşık kentten Özkan Çelik. Şakran T1B9'da yatan kuzenim Sedat Çelik. T2A7'de yatan kuzenim Sinan Çelik. Ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. İçin acır belli edemezsin özlersin belli edemezsin isyan edersen ne çare kimse feryadını duymaz. Allah bütün kader mahkumlarının yardımcısı olsun. Cümleten Allah kurtarsın. Hayırlı akşamlar Olimpus. Şakran T3C12 koşuna yatan Burak Şahin sevgilim nasılsın iyi misin biz çok iyiyiz sen iyi olduğun sürece biz de hep iyiyiz
Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır elbet bir gün sevgilim. Şakran T3 C12 koğuşuna yatan Burak Şahan, sevgilim nasılsın, iyi misin? Biz çok iyiyiz, sen iyi olduğun sürece. Biz de hep iyiyiz. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydınlığı olacak elbet bir gün sevgilim. Hürri Çelik'e radyo başına, kadın kapalı C7 koğuşundaki aşkıma gelsin Güllü'den bir yıl verdik şarkısı, canımdan sevdiğim aşkıma gelsin gönderen yaralı yürek Yiğit Aziz. Hürri Çeliker radyo başına, kadın kapalı C7 koğuşunda aşkıma Latif Doğanay'dan sözüm söz şarkısını çalar mısınız? Biricik aşkıma gelsin gönderen Yiğit Aziz. Şakran kapalıdan Burak Barul, yol ne kadar zor olursa olsun ben hep yanında olacağım Eyüphan'dan, sen olmayınca armağan olsun. Şakran T4'te yatan eşim Ahmet Bayhan, aşkım 4 gündür aramıyorsun, çok merak ettim seni. 4 gündür kafayı yiyeceğim, mesajımı alır ama beni arar mısın? Seni çok özledim, sesine ihtiyacım var. Şakran T3'te yatmakta olan Murat Turan kardeşim, dostum, yoldaşım, bizler seni dışarıda dört gözle beklemekteyiz. Yatılamayacak, ceza bozulmayacak, yok, saltanat yoktur. Bu günler de geçer Allah'ın izniyle. Can yoldaşım, Hazar Yıldız'dan sabrediyorum şarkısı sana armağan olsun. Can dostum Murat Turan. Şakran T3'te yatmakta olan eşim Kürşat Akkaya, çocukluğum, her bir şeyim, canım kocam, ben iyiyim, beni merak etme, seni çok seviyorum. Bakışına, gülüşüne kurban olduğum adam. Kapalı erkek cezaevi T1 koğuşuna yatan İrfan hep Yılmazer, seni çok özledim, biliyorum sen de beni özledin. Bu günlerimiz bitecek, kavuşacağız, bir Rabbin bildiği vardır. Bu zor günleri beraber atlatacağız, sen aslanlar gibi yatacaksın, çıkacaksın, bunlar koymaz sana. Seni çok seven Beygin, bu şarkı çalarsanız sevinirim kibariye, ölümüne bu sevda. Ben Şakran kapalı 5'te yatan Necla Koçak, B6'da yatan canım eşim Ebu Bekir Gülbahar. Tek başıma da güçlüyüm ama sen etrafımdayken gerilmez devrilmez bir şey oluyorum. Allah seni sol yanımdan hiç ayırmasın kocam. Babalar günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Erkek cezaevinde yatan Selçuk Ok, Seçkin Ok, Onur hep Yılmazer, İrfan hep Yılmazer, sizleri çok özledim. Az da sabır, size bu cezalar koymaz, geçer bu günler. Sizler aslanlar gibi yatıp geleceğiniz, kendinize iyi bakın. Siz iyi oldunuz mu orada, biz de burada iyi oluyoruz. Bu şarkıyı çalarsanız sevinirim. Gökhan Doğanay'dan Durak. Selamlar, aleyküm aleyküm selam, Aykut ben, kadın kapalıda yatan hatunum Melis'ime, Melon nasılsın, iyisindir umarım, ben Bandırma'dayım, sabah çıkacağım yola, seni çok ama çok seviyorum. Maddi

Sıkıntı var, malum işsiz kaldım. Telefonu satacağım, yol parası ve sana yatıracağım. Murat abi, Meloma ihtiyacım var. Sesine, gülüşüne, şarkısını çalar mısın? Allah'a emanet ol. Murat abi, ben T218'den tahliye olan Yasin Uçar. Kardeşim Ozan, aklımdasın. Biraz sıkıntılarım var, sözümü unutmadım. Herkese selamımı söyle. Ben Nazlıcan Akkoyun, Şakran'da kader mahkum olan kardeşlerim Bedirhan Akkoyun, Çağlayan Özkan Pınar Çuhalı için Nebi Değirmen'den en büyük aşkım şarkısı gelsin. Pinom, ayakkabı hariç diğer dediklerini bu hafta yollayacağım. Haberin olsun, zaten sana mektup atacağım. Ziyarette çekildiğimiz fotoğrafları atarsın dostum, sevilen ve beklenensin. Sarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça'dan İbrahim Ekinci. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Şakran T1V8'de kalan can kardeşlerim Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci ve bütün koğuş arkadaşlarına selam ederim. Biz dost dediğin mermi gibi olur. İhtiyacın olduğunda namluda hazır durur. Azer birbir çoğu gitti azı kaldı şarkısını kardeşlerime armağan ediyorum. T1B9 Azat Çelik, babalar günün kutlu olsun bebeğim. Asil ve Azra, seni çok seviyoruz. Azat Çelik, Asil Çelik, Gökhan Namlı, yar gözlerin ağlar gibi armağan olsun. T1C8 koğuşunu atmakta olan Atakan Ecellioğlu, kadın kapalıda olan Sultanım Saliha Ecellioğlu'na selam olsun. Sen benim bu hayatta en büyük şansımsın canım annem. Gazapizm'den bir anne sohbeti. Şakran kadın kapalıda bulunan Ömrüm Dudu Atçı, kendine çok iyi bak. Dostları Elvan Ergün ve tüm koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Bir umuttur yaşamak. Allah hepinizi kurtarsın Uygar Donay'dan. Hasret şarkısı Dudu Atçı'ya özellikle çalar mısınız? T1C8 koğuşuna yatmakta olan Çağdaş Hep Bektaşoğlu, bazıları eskiye dönerse bazıları da deliye dönüyormuş. Oysa ki unutmayın, deli modunda kalan uzakta da kendisidir. Aynaya bakarsan anlarsın zaten. Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan'a oğlum radyo başına. Çocuğum, kıymetlim, değerlim, inşallah görüşmemize son 24 gün kaldı annem. 16 Temmuz bizim günümüz olacak. Seni çok çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan'a oğlum radyo başına geç ve dinle. Çocuğum, kıymetlim, değerlim, inşallah görüşmemize son 24 gün kaldı annem. 16 Temmuz bizim günümüz olacak. Seni çok çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Selam Murat abi, Şükran İrge radyo başına. Aleyküm selam kardeşim. Batman'dan eşin, çocukların Yusuf, Gazel ve Ceren, seni seviyoruz. Azal'dan O Esmer'e şarkısı Şükran İrge ve arkadaşı Ayşegül'e gelsin. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol kardeşim. Hürü Çeliker radyo başına, C7 koğuşundan Hürü Çeliker aşkıma gelsin. Seni çok seviyorum aşkım, seni çok özledim. Berdan Mardin'den Hazır Mısın Yarim şarkısını çalar mısınız? Biricik aşkıma gelsin, gönderen Yiğit Aziz. Şakran T3C5 koğuşuna atan Arda Çalışkan kardeşime selamlar. Ben alt komşun Simge ablan. Her zaman her koşulda yanındayız. Seni çok seviyoruz kardeşim. Bugün annenden güzel haber aldım. İnşallah 16 Temmuz'da bizim günümüz olacak. Uygar Donay'dan Hasret şarkısı armağan olsun. Ben B10 koğuşundan Naciye Güler. Dostlarım Gürcan Ecellioğlu, Gizem Çakır, Çiçek Çakal. Buradan selam olsun. Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Karabeyazlı şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Foça Açık Cezaevinden Umut değerli. Aleykümselam Umut kardeşim. Abilerin Foça Açık'tan Dreş Murat abim ve Kürşat Yedi Baba, Ekrem Bayraktar abime selam olsun. Geceyi bu sözle kapatmak istiyorum. Bozuk para insanın cebini deler. Bozuk insan da insanın kalbini deler. Bu nedenle ikisini de harcamak gerek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Umut. Aleykümselam Umut kardeşim. Foça Açık D19 koğuşuna bulunan abilerim namı der. Dreş Murat abim, babaların babası Kürşat Yedi Baba, Mücahit Kuru Bülent Karslıoğlu, Ayhan Biçer, Mehmet Kızılhan, Melih Sezer, Murat Çiray, Kenan Kortak. Abilerime selam olsun. Geceye bir söz söylemek istiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Şakran T4 C11 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Bülent Genç ve C11'de yatmakta olan değerli kardeşleri Tepecikli Çeto kardeşime, Ali Ejderler Gencerler kardeşime, güzel kardeşim Yeşil Yurtlu Can Çelik kardeşime, Mahsun Çoban abime çok selam eder. Tez zamanda sevdiklerinize kavuşturması dileğiyle Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı canım eşim Bülent Genç'e gelsin. Allah'ın izniyle seni almaya geleceğim canım eşim, Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan teyzeciğim,
Hadi hayırlısı inşallah 16 Temmuz seni oradan alacağız. Çok mutluyuz. 16 Temmuz inşallah bizim sevincimiz olacak. Lara ablan, Arda ve ben

0: Şenay teyzem, mutluluktan ne yapacağımızı bilemedik teyzem. Az daha sabır, seni seviyoruz. Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Arda Çalışkan kardeşimize selamlarımızı iletiyoruz. Domdomum, inşallah en kısa sürede yanımızda olman dileğiyle. Canım kardeşim Özüm, seni çok seven Mecan ve Ali kardeşinden selamlar. Eyüpan, vurmalıyım ben Domdom kardeşime, armağan olsun. Şakran T2C1'de yatmakta olan kardeşime bütün bozyaka olarak sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Allah izin verirse en yakın zamanda alacağız aslan dostum. Buram, hasretim sana, özlemim sana dostum. Eray Konaç'tan Burak Özkul'a intizar, nazar boncuğum, armağan olsun. Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan, yeğenim benim, koçum. 16 Temmuz seni alacağız Allah'ın izniyle. Ramazan dayından sevgiler dayıcım, seni çok seviyoruz. Hürü Çeliker radyo başına C7 koğuşundan Hürü Çeliker'e gelsin. Bu sözlerim aşkıma gelsin. Sen benim sevdam oldun. Atan kalbim, kalbimin sevdası oldun. Geceleri parlayan yıldızım, kalbimde sen oldun. Sen bana can oldun. Canımın yarası oldun. Ömrümde, kalbimde hep senin olsun. Seni çok seviyorum güzel gözlüm. Abi bu sözlerimi okur musun? Sevdiğim, onu çok seviyorum. Gönderen yaralı yürek Aziz, Yiğit Aziz. Şakran T3C5 koğuşuna atan yeğenim Arda Çalışkan dayıcım, az daha sabır. Şurada inşallah 24 günümüz kaldı. Bugün güzel haberini bir parçasına aldık. 16 Temmuz seni alacağız. Ömer dayından Nurcan, yengenden İlayda, İrem, Nur, Hasan. Hepsi çok selamları var. Kendine iyi bak koçum. Çok selamları var. Kendine iyi bak koçum.
1: Burası

Çalışkan abime sesleniyorum. Arda abi, ben küçük Arda. Bugün Cemile teyzem güzel haberini verdi. Hepimiz seni bekliyor olacağız. Şakran kapısından alacağız seni. Şakran T2C1'de yatmakta olan kardeşime bütün bozacak olarak sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Allah izin verirse en yakın zamanda alacağız. Aslan dostum Burak. Hasretim sana, özlemim sana dostum Eray Konaş'tan. Burak Özkula, intizardan nazar boncuğum şarkısı armağan olsun. Aslan gibisin dostum. Hemen sayfamı yenileyim. Ben Sıla Baba Çörs, T1C9'da olan tatü İsmet Ali. Ben sende hiç kimsenin yazına değişmeyeceğim kışını sevdim. Derviş'ten gece kondu. Şakran T3C5 koşuna atan Arda Çalışkan abi, bugün annem avukatla konuşurken ne yapacağımızı şaşırdık. Mutluluktan uçtum canım abim. Az daha sabret, seni çok seviyorum. Kardeşin Ayşenur seni bekliyor. 16 Temmuz bizim en mutlu günümüz olacak inşallah, kendine iyi bak. Şakran T2C1'de yatmakta olan kardeşime bütün bozacak olarak sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Allah izin verirse yakın zamanda alacağız. Aslan dostum Burak. Hasretim sana, özlemim sana dostum Mehmetcan Boyuk. Ali Emre Yorulmaz, Eray Konaş'tan, Burak Özkula, intizardan nazar boncuğum armağan olsun. Aslan gibisin dostum. Ben Sıla Baba Çörs, C7 olan sırdaşım ablam Sultan Özmut, Gülcan Çelen, Sibel Aksu, Sibel Gezek, Neslihan Şerife Dünçer. Hepinizi çok özledim. En yakın zamanda yanımda olursunuz inşallah. T4B7 koşulan ben Coşkun Timur, kardeşim Emrah Timur, Tarık Aydemir dostum Faik Temizciş, dostlarım olan Telsiz Tepeli Müjdat Güçlü Emin Yanık dostum Ufuk Birlik, Hasan Şengül, Ahmet Sil, Ferhat Akka, kardeşlerim Coşkun Aslan, Ahmet Atalay, Şerif Çardan, Batuhan Saraç, Ali Alkışlar, Kazım Demircan, Muhammed Bakır, Berkay Saday, Ahmet Çardan, Oğuzhan Gökmen, Ömer Akbulak, bu alemde kim ihanet ederse. Yarım gelen bir mesajımız. Hemen buraya bir günümüzü bırakalım. WhatsApp'ımızdan da, hoş mesajlarımızdan da biraz okuyalım. Ondan sonra bir güzel şarkıdan sonra hemen kayıt mesajlarımız 9'u 10 geçeye kadar kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, T4A2 doğanlar koğuşuna yatmakta olan Salih Dursun namı der. Fafi aleyküm selam Salih kardeşim. Bizimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem. Big Boss Barış Doğan akabinde dostlarım abilerim Güner Uyar Adilcan hep bildik Emre Buhan Ercan Doğan namı der. Kıyıcı. Başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım abilerim Can amcamın oğlu Yiğit Cenk Yüce

Korku, Serhat Sayan Can Dostum, Emre Bakaş, Namı Der, Cihagar Tamer Demirdaş, Apoyel Kadir Tör, Rezan Yavuz, Cemal ve Fırat, Korkmaz Göktuğ, Öztürk, İbrahim Acar, Aslan Kardeşim Yusuf'un Gece Güzel Bir Söz, Biz Alem Denilen Bu Çarşının Sarrafıyız, İstisnalar Hariç, Şerefiyle Atan Tüm Kader Mahkumlarına Selam Olsun, Bayrakta Sancakta, B.D. Ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin, başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirdaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım İkmer Şahin, Agit Fırat Çergel, Özcan Boral, İsmail Bolun, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Bekten, Deniz Altın, Eşref Duman, Cihat Aksakallı ve Ramazan Oğuzhan. Ben Menemen C4 koşulan Cüneyt Çetin, Hasan Yüksek, Ceyhun Tuç, Azat Atalay, Ahmet Buskan, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen, Hazar Soydan, Kadir Honca, Çetin Honca ve ismini sahip sayamadım tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan kimse sizler ülkesi benden sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Azat Delikanlı, aleykümselam Azat kardeşim. P4 A8 koğuşuna başta Aslan abim, canım kanım Ferhat Arslan olmak üzere Orhan Yacı, Tatüde iki gözümün çiçekleri Sait Sayım, Atalay Buğra, Tan Yıldız, Doğukan Erdoğan, Bedri Mehmet Doğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Ahmet Güler, Yusuf İslam, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Hızlı Kadire ve tüm Cengiz Han Buca çocuklarına selam olsun. Plan değişir, hedef asla. Murat abi, ben P4 A8 koğuşundan Azat Delikanlı, aynı kampüste ve ayrı kurumda ve başka kurumlar içerisinde bulunan abi kardeşlere selam olsun. Başta Dalaman Açık'ta bulunan amcam Kani Delikanlı ve Osman Elçi, Onur Çelik, Deniz Tuşar, Vedat Turgay, Kaya Akgün, Tayfun Kereş, Erdinç Ballıkaya, Seyitan Bozbey, Gökhan Bozbey, Ahmet Uygunar, Muhammed Sağlık, ismini saydım ve sayamadım tüm dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Teş B18 koğuşlan Recep Hakan Gökhan Turan, aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda başta olmak üzere köylü Murat Akta, kardeşim Hüseyin Yusuf Turan, Balıkesir Bandırma'da olan kardeşim Süleyman Yıldız, dostlarım Mami Uğurcan Taşpınar'da, Süleyman Gezer, Azercan Selam, Yılmaz Aktaş, Tepecikli Lütfü, Gülbahar, Murat Altuntaş, Serdar Oğul, abi Gezgeç, Simego, Fırat Baydemir, başka kurumlarda olan dostlarım T4'te bulunan Can abim, Fatih Zaman dostum Orhan Çıldıra, Menemen A18'de bulunan kardeşim Murat Öğüt'e, T2'de bulunan kadim dostum Aslan Kesel, T1'de bulunan köylü babamın kıymetlisi Reber Akta, Foça'da bulunan abimiz Kubilay Kılıç ve Kıvanç Başar. Son olarak Afyon 2.0'da bulunan canımız Sarı Onur Usuluma ve onun derlisine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Evet, bir güzel şarkı sonrasında kayıt mesajlarımız 9'u 10 geçe kadar takriben, ya da 5-10 dakika rötar yapabilir. Ondan sonra WhatsApp'ta kaldığım yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal Öncek'le beraber kader birliği yaptım. Dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fezlican Karadeniz, Bergamalı, Batu Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, C2'den Onur Çelik, bir nolu A13'den Kubile Bozbey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım. Değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Mami Der, Namı Der, Şeytan, Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı, Batu, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan, Altun, Ahmet Acar ve ikinolda olan değerli abim Adil Soner, Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan. Selamünaleyküm, yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aleyküm selam Çağrı'm, estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Arda Özden.

Ömer Olçeken, Yusuf Güler, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini saymadım, tüm herkese selam olsun. Cesaretten de Korku Rüzgar, Esmez Aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3.

Kardeşim. Burada beraber yatmakta oldum. Canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim. Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13 Arda Özden aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay. Yan koğuşumuzda C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere. Başı zindan sonu hükümdarlık olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz. Bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Ben Arda Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar. Burada yerlere, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nurdoğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can, Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlu Bey, Yiğit Çelebi. Bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'ten Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Bende kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Buradan senin aracınınla abi ve dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin, akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay. Bu derlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Bir gün tahliye, bugün tahliye olan Ulaş Kutlu Bey ve İsmail Polat.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşlan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Çetin Gezek abime Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim, Kayıkçı Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca. Bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi ben TKB10 koğuşlan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitaben. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çatalar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Ekrem Güneş. Murat abi ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğit Can Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen.

Ceylan, Emre, Atmanca, Enes, Alınca, Hasan, Çömlek, Fırat, Deder, Furkan, Çubukçu, Barış, Akçay, bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şehmus Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Farhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet Başkan ellerinden öper selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şehmus Daş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana ihtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım başta değerli dostum. Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 B10 koğuşlanan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikteliği yaptığım canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben T2 B10 koğuşlanan Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptığım dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle gece bir söz, korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2 B10 koğuşlanan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da, kan bağımız olmasa da can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben T2 B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa Salişyurt. Bu derlere selam olsun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Şakran Birnoğlu, A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta Necati Gülen olmak üzere aynı Koğuş'ta kader birliği yaptığım canlara hitaben. Göksel Yağcı, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Gökhan Karaaslan, Barış Turan, Rüzgar Gözen, Şehmus Kaymaz ve Burak Ceylan'ın dostları Atakan Özü Uyanık ve Can abisi Gökhan Ecellioğlu. Bu canlara selamlarım bakidir. Burak Ceylan der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi değil kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Ve selam Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Burada aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlara hitaben başta Emir Kızılay olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umut Fidan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Apo Duman, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Muhammed Taşdemir, Ayhan Erez, Baran Aslan. Bu derlere selamlarım.

0: belkidir özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Geceye bir söz. Hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım. Bütün piyonlar kendini şah zannetti. Murat abi sana da selam olsun. Yan mırın yan azadi Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB7 koğuşundan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan. Aleykümselam Zafer kardeşim. Abilerim boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar'ın kurum ve kampüste bulunan dostlarına, kardeşlerine hitaben başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican, Ay Serdar Koyuncu, boksör Çağrı, Ekrem Güneş, Ruhat Kadir Üstünda, yeğenimiz Nezirhan adı belli Taşkın Eleptos, Sedat Ulu Tamer Demirtaş, yukarıda yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize ve isimlerini yazamadığımız bizi tanıyan herkese selamlarımızı hak edenlere canı gönülden selamlar olsun. Rabbim sizi ailelerinize ve sevdiklerinize en kısa zamanda kavuşturması dileğiyle bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı, kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Biz ikinoğlu B7 koğuşundan Serden Geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleykümselam Ronay ve Zafer kardeşlerim. Senin aracınla kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta boksör Alican Ay, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kaval, Yavuz Bal, Yener Nantu, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Oğuzhan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras bu dost ve kardeşlere selam olsun. Biz ikinoğlu B7 koğuşundan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun. Serhat Akkaş, Yuri Serok. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben ikinoğlu B7 koğuşundan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabağ, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Aktay, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kava, Seymen Erişti, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben ikiloğlu B7 koğuşundan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Kimse yıkılmam zannetmesin, Azrail gelip bir selam verir, aleyküm selam diyemezsin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7 koğuşundan Mustafa Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Mustafa ve Atakan kardeşlerim. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesine sığınıp gücüyle yol almaya kalkmayın. Kimseye eyvallah etmeyin, kendinizi küçültmeyin. Menfaat sofralarında karnınız doyacak diye onurunuzu aç bırakmayın. Dik durun, olduğunuz gibi yaşayın. 3 günlük dünyada geçici çıkarlar için kalıcı yüzleri kaybetmeyin. Dostu satmayın. Sözünüzü çiğnetmeyin. Şerefinizi, hasiyetinizi asla pazarlık konusu yapmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır. Vesselam. Canbay Walker'dan güzel bir şarkı dost abi kardeşlerimize gelsin. Yattığı cezanın hakkını veren herkese selam olsun. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam Serhat ve Mustafa kardeşlerim. Senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gül, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz ikinoğlu B7 koğuşundan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun değerleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsunç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan değerli abim Şahin Engin ve dostu Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret, bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornova'dan Turgut Tokşan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derlerim Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bittiği yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Teki C1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mescillerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akgüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam aylama selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan Sensiz Olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Samet Kır, aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanım mahalle çocuğum Maras Sedat Salman, Samet Öztunç, Yumurcağım Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi Burak Özkul, Zübeyir Akgüzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Kale Musto selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ahmet Güneş, aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Kırı, Samet Öztunç, Sedat Salman ve kader birliği yaptım Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar Tüfekçi, Enes Güney, Zübeyir Akgüzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Ustar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7 Koç'tan Atakan, Özü Uyanık ve Mustafa Umut Ak. Aleykümselam Atakan ve Mustafa kardeşlerim. Farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere senin aracınıyla selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babalarımız Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Ali Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hayri Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Bayhan, Şahin Sincar, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya, Yamanlardan Fıçı, bu abi dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleykümselam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşu, Yavuz Tuğ Ömer, Yeşil Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Mutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz, servet kaybettiğiniz şerefe değmez şerefli yatan tüm mahkumlara da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Kimse bizi suçlamasın. Bizim ateş olduğumuz en başından belliydi. Sana da çok çok selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 Koç'tan Atakan, Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamlar olsun. Sizi seven dostunuz İkinoğlu B7 Koç'tan Atakan Özü Uyanık. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'de yatmakta olan ölümsüz uygar tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıyeten T4 A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza tüfekçi ve dostlarından selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle aslan abilerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır, ölümsüz uygar tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tunca, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, TKC2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Ustere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay, cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz, dinleriz o da radyo çekerse. Ben TKC1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim, Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzü, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan aslan kardeşlerim Bucalı Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve TKC7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu C1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım. Yakışıklı abim Dadaş Furkan, Özen ve Aslanlar Aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abim, ben Mehtap Mahallesi'nden Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta koğuş arkadaşlarım, dostum Doğukan Taşar, Mahsun Oğuz olmak üzere Savaş Kırmızıgül, Ozan Demir, Mert Güler, İbrahim Kırcan, Muhammed İslam Şen, Atalay Bayram, Yusuf Bozdağ, Behçet Arslan, İsmail Özmen, Ömer Urak, Abbas Dava, Ender İsimbay, Süleyman Altundağ ve farklı koğuşlarda bulunan Emre Kara ve Hakan Kurt abime selam eder, geceye bir söz bırakmak isterim. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben Dörtnoğlu B17'den Emirhan Tapan. Burada abilerim, kardeşlerim ve dostlarıma hitaben Suat Konuk, Azat Başak, Emre Kara, Servet Kiper ve Kiper ailesi olmak üzere dostlarım Mahsun Oğuz, Mert Güler, Emirhan Özışık, Mert Ayrancı, Cengiz Özdemir, Kadir Yasin Temur, Alman Okan, Tatü Dayı, Ferhat Aslan, Azcan Yatmaz olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Acıya verecek bir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacaklıyız. Güllü'den güzel bir şarkı, herkese armağan olsun. Emirhan Tapan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teşce.

Teler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim. Namıdar abim Alman Fırat Keskin, Namıdar abim Müşko Serhat Sayar. Abim Çamlı Kuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mam Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez Kadir Demir, Emirdal Dura selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Murat abi, ben Şakran T3 C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, Namıdar abim Alman Fırat Keskin, Namıdar abim Meşko Serhat Say, abim Çamlı Kuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Sayar, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mami Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altında, Doğukan Akdemir, Yol Yemez Kadir Demir, Emirdal Dura selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz, zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Rejo Yıldırım, aslan kardeşim Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalıçık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Kesici, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür günler yakın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi, sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleyküm selam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yanık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşleri, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına da selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yarık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Murat Yıldız,

0: Şafak Yanık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol Çağlar, Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerime, abilerim, dostlarım Dilovan, Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2. B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Burada aynı sofrayı paylaştığımız Can abi, Yunus Dülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut'a selam ediyorum. Ayrıca eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Hayatımın anlamı, nefesim, yaşama gücüm olan eşim Ebru Küçük Coşkun, seni çok ama çok seviyorum. Canım eşime Dinet'ten Merse şarkısı armağan olsun, istisnalar hariç. Bizleri tanıyan tüm dostlara selam olsun. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yazılarını yaşamaya devam. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2B15'ten Çimentepe'li Yunus Emre Küçük Coşkun. Burada aynı kaderi paylaştım. Benim için değerli olan başta abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz ve Çam Divili Pati Tayfun G'ye selam ediyorum. Yaşam sevincim eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım eşim, seni çok seviyorum. Her anımın seninle olduğunu bilmeni isterim. Sen benim nefesim, tek gerçeğim ve yaşama gücümsün. Canım eşim Ebru Küçük Coşkun'a Zinet'ten Merse şarkısı armağan olsun. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Ben T2B15'ten Çimentepe'li Yunus Emre Küçük Coşkun. Sağ ol Yunus kardeşim. Benim için değerli ve bir o kadar da kıymetli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Dibili, Namıder, Pati, Tayfun Geyik, Eren Ateş, Ahmet Yakardal, Fatih Şengel, Ömer Faruk, Horgüç, Vesat Verdal, Yunus Turan, Mafya Sedat Ulu, Murat Canpak, Baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Yusuf Kaya ve bizleri tanıyan istisnalar hariç tüm dostlara bin selam olsun. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C10 koşulan Remzi Şahin Yılmaz, aleykümselam Remzi kardeşim. Öncelikle aynı kurumda bulundum abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş, T2A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İrem, Hüseyin Yılmaz, bir nolda bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve üç nolda olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamlarım bakidir. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Bizi dostlarımız bilsin, dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin ki vazgeçmediğimizi. Bütün İstanbul çocuklarına ve Barış Boyun ailesine selam olsun. İsmi geçen dostlarıma Hicyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C10 koğuşundan Keşanlı Cumhur, aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Can kardeşim, İstanbul'u Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Uğur Yüknük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşunda yatan dost ve kardeşlerime Hicyan ve Muti'den Bisküvi'yiz aynen şarkısı armağan olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlık bir yolda dostluk aydınlatır. Zor zamanda biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C10 koğuşundan Uğur Karakuzu, aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Can kardeşim, İstanbul'u Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan, Keşanlı Cumhur, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsünü armağan ediyorum. Gece Can kardeşim Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C10 koğuşundan Uğur Yüknük, aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Can kardeşim, İstanbul'u Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız.
1: Kimseye yük olmadık usta, kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

16'dan Mert Şen Seçer, aleyküm selam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi kardeş dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim, Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derdi abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur dostlarım, İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornovalı Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç, kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz. Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırım'a radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Şeçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Emrah Timur, aleyküm selam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çiko, bu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, aleyküm selam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Çan Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak gece bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornovalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Duman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben 2 nolu A12 koğuşundan Kadir Tör yani Timsi, aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek, son olmak üzere aynı kurumda bulundum Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör, namıdar Timsah. Murat abi ben 2 nolu A12 koğuşundan Kadir Tör yani Timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptım. Canların başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan yani yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem Ayna, Yılmaz Ayberk, Yusuf Tutak, Tolga Resne yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler, devenin başını kestik, diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani Timsah. Murat abi ben 2 nolu A12 koşulan Kadir Tör yani Timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Törsun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafi Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda, son olarak ismini sayamadım derlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani Timsah.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Murat Çampak, Ahmetli Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halilnar, Selçuk Polat, Mustafa Murat Can Bak, Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozdağ ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C16 koğuşundan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylüm, Mesut Çaylak Goştum, Mehmet Köker Kök Eken ve Mehmet Nurullah Tar Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulundum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke Demircan ve o gün Açgöz Kuzu Özegöz. Tevkide bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukur Mahalli çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştığım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuşundan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halilnar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko, akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun Metin, Bornavalı Sezgin Yardımcı, Emre Yıldırım, Emrah Timur, bu derlere Azerbaycan'dan 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam. Canlarım, kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan ve kıymetli kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam ediyorum. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşali'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Murat abi, ben Berşan Doğan, Namı Der, Hafız Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim.

0: Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namıder, Canik Doğuş, Erdoğan Kardeşim, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yeğenim Poyraz Sayıcı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed Başıkar'la bir daha değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepe hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Barşan Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Can amcam Latifcan Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, dayı Taşkın Eleftoz, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namıder, Canik Doğuş, Erdoğan kardeşim, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Selçuk Güren, Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal. Doktor Zeki Kaya, kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaydı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan, Denli İbrahim, Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın, Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun, saygılar doktor.
1: Kimseye yük olmadık usta, kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı, kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

16 koşulan Türk Gence, aleyküm selam Türk Gence kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halilnar, Murat Canpak, Selçuk, Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir Aslan kardeşim, öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim İsmail Can Kırma, iki gözüm Mert Şen Seçer, Roşat Demir Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo, Koç Aşk'ta yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalo. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım. Başta abim Türk Gencay. Canım abim dostum Erzurumlu Halilnar. Değerli dostum Altındağlı Murat Canpak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, iki gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Gültepe, Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emmi. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenim değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koşulan Altındağlı Murat Canpak. Aleyküm selam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım can dostlarım. Türk Gencay ve Erzurumlu Halilnar, iki gözüm Selçuk Polat, derli abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, dostum Uğur Savcı, vefalı dostum Murat Can Gülşen, emmi yani Emrah Timur, Mert Şen Seçer, Bornavalı Sezgin Yardımcı abim Ferhat Akgül, Vedat Emrah Duman kardeşler, Can kardeşlerim Orçun, Metin,

Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Cam Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostluk, benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin.

Yine Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum, çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Erzurumlu Halil'ler. Aleykümselam Halil kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım, ahiretlik dostum Türk Gencay, candan öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, iki gözüm Mert Şen Seçer, abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı Uğur, Savcı Ferhat Akgül, Aslan kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak Bornavalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalı da bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Can Pak'ın derdisi Mizgin Aylak, yengemiz Koç Aşk'la yatan abim Sercan Polat'a tüm Erzurum çocuklarına selam ederim. Tez zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Bu derlere Linet'ten Merse şarkısını armağan ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum abi. Allah dostlarına yeryüzünde korku

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Gültepe'den Lokman Özkan. Aleykümselam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesim Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptığım İstanbul Tarlabaşı'ndan dostum Furkan Sincar, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Berhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan Sorsun Bizi Uçan Kuşa şarkısını armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve kale çocuklarına bin selam olsun. Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tedbir bozmaz. Selamünaleyküm Murat abim, güzel insan. Ben T1 D3 koğuşundan Gültepe'li Lokman Özkan, sağ olasın Lokman kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim, takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben T4B3 koğuştan zımba Azcan Yatbaz. Aleykümselam Azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim. Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mari Acar, Namı Der Ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki, Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil, Atak, Sezer, Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş'te Sinanır, Güçlü insan acıyla, Kansızın kan davası olmaz, Vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmazsak, abim Güneysak, Tahsin Epbektaşoğlu, Serdar Epbektaşoğlu, Baki Epbektaşoğlu, Çağdaş Epbektaşoğlu, Mesut Epbektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım. Kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi biz T4B3 koğuşundan Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmra, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tadı ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba beton. Murat abim biz T4B3 koğuşundan zımba Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baber Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abi Murat Bingöl, ben T4B3 koğuştan Beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, zımba Azican Yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der, Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğa, Tilki, Tahir, Cemil Can, Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç Oral, Osman Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben Beton Şevket vazgeçtim. Murat abi biz T4B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşar, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti. Zımba beton. Biz T1B3 koğuşundan Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta ağdayımız Taşkın Eleptoz olmak üzere Armağan Eleptoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kadar birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever. Biz söylüyoruz Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Keko Fırat Öztaş'ta.
Ben T1 B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta Ağdayı Taşkın Eletoz olmak üzere abilerim, dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Arman Eletoz, Mert ve Birtan FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta olduğum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eletoz, Yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensari Altın Işık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eletoz'u herkes sever, biz söylüyoruz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1B3 koğuşundan Sarsılmaz Ensari Altın Işık başta Ağdayın Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslan'ı, Harun Tardoş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim, Armağan Eleftoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçın, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, Kuzenim, Tona Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz, herkes sever, biz ölürüz. Ben Sarsılmaz Ensari Altın Işık. Ben T1B3 koğuşundan Mert Şen, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz'a, Sarsılmaz Ensari Altın Işık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever.

kalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eletozu. Herkes sever, biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1 B3 Koğuş'tan Sezgin Yıldırım, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş Deren Yasin Akçay Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz Armağan Eleftoz Serhat Aziz Sarsılmaz Ensari Altın Işık Polat Yalçın Mertcan Feyzullah Yıldırak Bilal Çetin Sedat Başarı Enver Yiğitçioğlu Osman Şengel Ferdi Fener Burak Kılıç Egemen Gürbulak Murat Akgül Emir Kepeli Berat Avni Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım.

0: gönülden gönüle.
1: Tekrardan selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel akşam dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bir kısım 3969 SMS mesajlarınızı okuduk. Sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Şimdi WhatsApp üzerinden ilk günün ilk mesajıyla gecenin ilerleyen saatine kadar mesajlarınızı paylaşacağım. Kayıt mesajlarımızı da süreç içerisinde her akşam olduğu gibi aralarda paylaşacağım. Takriben 12 içerek geçe gibi, 12.30 gibi de 3969'da kaldığım yerden devam edeceğim. Abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, bir kez daha hatırlatmış olayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş. Şakran bir nolu kurumunda bulunan T1, John 1, Koç Nathan, Aslan abim, Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran bir nolu kurumunda bulunan T1, John 1, Koç Nathan, Aslan abim, Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik. Aleykümselam Ato kardeşim. Buradan beraber kader birliği yaptım. Canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batıkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur. Tüm dostlarımıza bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Kader birliği yaptım. Başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Ataş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 koğuşunda dostum Veysel Yesmezler, C15 koğuşunda olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşundan Serhat Sayan ve Ferhat Taş'a selam olsun. Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem, Kalem Kuş, Tolga'da, Furkan Kızıl'da, Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Canalan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben 2 nolu C12 karşı yakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan, yani Muti. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukkuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayrıtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yeğenim Gökhan Karaslan çalan tüm şarkılar bu derdere armağan olsun. Son olarak derdi dostum Şeyto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır. Var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C12 karşı yakalılar koğuşundan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Derdi dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı, Namıder, Mege, Gökhan Soğukkuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırttır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal ve son olarak Kadın Kapalı'da bulunan derdimiz Pınar Cuhalı yani Sarı çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Mendo Saraç yani Edo Saraç. Öncelikle buradan sevgilim olan Neşe Gürbüz'e seslenmek istiyorum. Neşe kaynağım, iyi ki seni tanımışım. Sen benim iyi kimsin gülüm. Bize ayar olan çok ama tutturabilen yok. Ben Edo Saraç, Neşe kaynağım. Bin derdime bir derman olsan yine de değişmem seni. Sen bende çok farklı bir mevzusun. Öyle de kalacaksın, seviliyorsun. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben T116'dan Osman Temel. Sağ olasın Osman kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan kardeşlerim. Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar başta olmak üzere. Kıymetli abim Gündoğan Doğan dostlarım. Enes Efe, Batuhan Çalıkuşu, Hızlı kardeşlerim. Poyraz Sayıcı, Samet Akşit, Azat Çakmak, Yiğit Bozbey, Baran Aykut. A13'te yatan Kubilay Bozbey. Emir Özdemir, Eski Çamlıklı Fatih Boran. Samet Özdemir, ismini yazdığım derlere bin selam eder. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır, armağan olsun Osman Temel. Murat abi, ben T1A16'dan Osman Temel. Değerli abim İbrahim Erişen, Ferhat Turgay, Çektar Bakır, Muhammed Aydın, Tiviti, can dostum Harun Tarduş, Ahmet Can Alan, yakışıklı dayımız Taşkın Eletos, Muhammed Sayın derlere bin selam ederim. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. Aleykümselam Enes kardeşim.

Kader birliği yapmış olduğum aslan dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraktar başta olmak üzere kıymetli abimiz Gündoğan Doğan, dostum Osman Temel, Azat Çakmak, Batuhan Çalıkuşu, ayrıca A10'da yatmakta olan Can abim Demen, Çalhan Kadir, Has Ateş ve dostlarım Ahmet Can Özdemir, Ozan Bilir, Ozan Yılmaz, Onur Özdemir'e selam olsun. Ayrıca dostum Sergen Temel'e Ozan Hamit'ten Roş Yava şarkısı armağan ediyorum. Ben Enes Efe. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Ben Zaza, 3 nolu B14 koğuşuna derli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı tüm dostlarına selamlar olsun. Murat abi ben Japon, kıymetli dostum 3 nolu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgiler selamlar. Murat abi ben Furkan, çok kıymetli abim 3 nolu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Murat abi ben Nakit, 3 nolu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a, sofrasını paylaştığı dostlarına ve arkadaşlarına sevgiler selamlar olsun. Murat abi Şakran, 3 nolu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a, sofrasını paylaştığı tüm koğuş arkadaşlarına sevgiler selamlar. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun. Az daha sabır iki gözüm, özgürlük yakındır. Tosican kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abim, ben Basmane'den Şehmus Siyakoç. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Öncelikle aslan yeğenim Fuat Afindi, aslanım az kaldı paşam. Koş arkadaşlarına selam ederim. Bu arada bana 20 ay boyunca kardeşlik yapan Şeref İnegöl, senin de gözlerinden öpüyorum. Aslanım Rabbime emanet olun, hayırlı geceler. Bu arada Fuat Afindi kardeşim, Şehmus kardeşimin sana çok çok selamı vardı. Murat abi selamını söyler misin demişti. Sonrasında Şeref kardeşim, Şeref İnegöl, sana da çok çok selamı vardı Şehmus kardeşim ve tüm dostlarına. Kardeşimizin selamı üstümüzde kalmasın. Fuat kardeşim, annenin de bir mesajı var. İnşallah önümüze düştüğünde annenin de mesajını paylaşacağım. Fuat Afinli kardeşim. Murat abi selamun aleyküm, ben T1B14'ten tahliye olan Sedat. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan amcamız Yalçın Öztanık ve kardeşlerimiz Samet Tural, Kadir Erdemir, Şımarık Sarı, Fuat Afindi, Sait Çelik, Şahin Kaya, Bulut Ağdaş, Sadullah Başak, koğuşumuzun Hamdullah Yağız Çetin ve unutmadığımız hızlı meydancı kardeşimiz Esiko Rafet Erce, hepsine selam olsun. Rabbim hepinizi kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Tufan Bayram. Aleykümselam Tufan kardeşim. Şakran cezaevinde yatmakta olan Ömer Teyfur abime, kardeşim Agit Altun, Sinan Soysal, Maze Baba'ya, canlarım Ağrılı İbrahim Bayram ve Ağrılı Hakan Bayram'a, canım kardeşim Bilal Ayık, Hakan Demirtaş, Yusuf Duran, Namıder Useday, Hakan Dursun ve Doğukan Aşkan'a, ismini buraya sığdıramadım, tüm mahkumlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Onur yaşamdan üstündür. Tupu 04. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran 3 noldan Yılmaz Uzun, başta kader birliği yaptım. Engin Ergin Erkuş olmak üzere. Koğuşumda bulunan canlarım Mehmet Demir, Orhan İşke, Mustafa Duymaz yani Dobrovski, Diyarbakırlı Şino, Mevlüt Balkan, Eyüp Evren Alan, Ömer Yıldırım, Umut Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ünal Korkmaz, Kubilay Kutlu, Beyki Koğuşundan Mert Hep Tepe, İzzet Karakaya, Diyarbakırlı Hasan, 4 noldan İsmet Edis Görkem, Taşkın Azcan, Yatmaz Mümin Can Doğan, Cem Güler, 2 noldan Vahap Aksoy yani Fafi, Mehmet Sait Aras, tüm bu dostlara selamlarımı gönderiyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran 3 noldan Yılmaz Uzun, Şakran 1 nolda yatan kuzenlerim Cemil Uzun, Eyüp Uzun, Necati Uzun, Menemen'deki yeğenim Emircan Uzun, Ramazan Yaman, sizlere selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. T2C5 Özcan Afşar, öz abilerim reisimiz Engin Afşar, Ali Arap Aslan Afşar, Süleyman Bulut Afşar, kıymetler Doğan Kurt, Kadir Tör, İbo Taşan, Mahmut Tütüncü, Celal Eken, Celomen, Tamer Demirdaş, Haktan İlaslan, Seçkin Der, Serkan Yavuz, Emirhan Temen, Mert Toprak, Emrah Kocaman, Kadın Kapalı'da yengem Deniz Yeşildağ selam olsun. Küçük şehrin büyük dedikodusu Engin Afşar. T2C5 Emirhan Temel, reisimiz Engin Afşar, Özcan Ali Arap Aslan Afşar, Vahap Aksoy, Süleyman Afşar, Resul Doğan Avşar, Gaffu Ahmet, Remzi Tekdemir, Kubilay Çağlar, Haciko Nurullah Tar, reisin kıymetleri Emrah Kocaman Aydın'ın abisi Ereş Erhan Turgut, Ömür Hekimoğlu, Serkan Yavuz'a selam olsun. Engin Avşar abim der ki, bizimle derdi olanın ömrü biter, derdi bitmez elbet bir gün. Ben Azat Afşar, canım babam Engin Afşar, değerli büyüklerim Gaffu Ahmet Bağcı, Vahap Aksoy, Gökhan Sara, ailemizin gururu Doğan Kurt, Fatih Özışık, Muhammed Yılmaz, Cellomen, Zeki Kamuran Kaya, Serkan Yavuz, Özgür Dikökten, Mert Eko Kahraman, Erhan Turgut'a selam olsun. Aslan babam Engin Afşar, senin gölgen yeter,

Reis ellerinden öperim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran 1 nolu John 1 koğuşuna bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan arka mahalle armağan olsun. Murat abi ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Şakran 1 nolu John 1 koğuşuna bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya arka mahalle armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. İbrahim Yurteli'den T2C7 yatan aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli, Bekes'e selam olsun. Ferhat Tuçkanmasınlar şarkısı armağan olsun. Mert Demirtaş'tan Cuma Yurteli'den T2C7 yatmakta olan Reis İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekes'e selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan ediyorum. Bozo'nun selamlarıyla değerli büyüğümüz Kadir, kıymet bilen dayı koca reis İbrahim Yurteli, babalar günün kutlu olsun. Tüm güzellikler seni bulsun. Rabbim, Rabbil alemin güzel yüzünü soldurmasın ve de içeride olan bütün kardeşlere, dostlara selam olsun. En yakın zamanda özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle Sercava, Sercava demek istemiş herhalde, evet. Bülent Yaz'dan Aydın Nazilli'de yatan aslan dayım diğer Yurteli Kadir Yurteli'ye selam olsun. Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. B6 koğuşuna yatmakta olan Aslı Tunçlar yani Sultanım Karıcığım kocasının göz bebeği. Sen benim en güzel yanım, sen benim umutla beklediğim en güzel yarınlarımsın sultanım. Aradan saatler değil seneler geçse, gözümden yaşlar değil kanlar aksa, uğruna dünya değil canım gitse yine de seni seveceğim. Yıldız Silbe'den aklım hep sende çalarsan sevinirim Murat kardeş, karıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'li Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı B6'da yatan canımdan çok sevdiğim karıcığım, ömrüm Fatmam Escobar'ım nefesim. Seni sevdiğim günden beri hiçbir gece seni düşünmeden uyumadım. Hiçbir sabah sensiz uyanmadım. Bedenin yanında olmasan da kalbimin en güzel yerindesin. Escobar bime kalbimin tek sahibi Fatmam. Seni çok seviyorum ömrüm. Bir gün çocuklarımızın gururla baba diye sesleneceği adam. Babalar günün kutlu olsun Nida'yım. Ölüm olmadığı sürece umut hep vardır. Sabrın özgürlüğün olsun Nida'yı Vural. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul, buradan Ramazan Çıtırga, Arap Veli Yılmaz, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Erhan Tuncer, Batuhan Öztaş, Batuhan Pehlivan, Berk Korkut, Ziya Demiryürek, bu derdi dostlara selam olsun. Uzi'den Cani şarkısı ismini yazdım, hasretle bekleyen dostlara gelsin. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul, burada kampüste olan Mahmut Tunç, Adem Çalt, Deniz Karaba, Şahin Engin, Uğur Bingöl, Koray, Harman Erdoğan, Dikmenoğulları, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Sinan Gündüz, Mino Emre Dursun, Cenk Güce, Efe Us, Zıpır Emre, Özgür Güney, Dilo Recep Kaplan selam olsun. Sizi seven Arap Veli ve Ramazan Çıtırgı Eyüphan, Kader Gemisi şarkısı armağan olsun. Hemen sayfamı yenileyim. Murat abi, Beyza ben, iyi yayınlar, sağ ol kız kardeşim. T1'deki sevdiğim Özcan yazar. Sen sevdanın özü, sen düşlerin gözü, sen yaranın sözüsün. Eksik olma çünkü varlığın çok güzel sevdiğim. Beyza'dan T1'deki sevdiği Özcan yazara, bedenen uzağımdasın ama kalbimin tam orta yerinde hissediyorum seni. İyi kim? Seni seviyorum. Murat abi, Gönle Sistem şarkısı bizim için çalarsan sevinirim. Kolay gelsin abican. Sağ ol kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2018'den Ercan Küleş. Aleykümselam Ercan kardeşim. İzmir Hapishanelerinde yatmakta olan başta amcam Polat Küleş, reisim Seyit Ahmet Küleş, Hünkar Küleş, Okan Küleş, Mıslık Küleş, Sebo Küleş, Adem Küleş, kıymetli abim Ali Kemal, Gürcan dostum Baran Ala Kuştekin, Sebo Ala Kuştekin, Bulut Över ve son olarak amcam Sebahattin Yalçın namı der Salodayı ve ismini saydım, bu derdi canlara bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den Barış Uzunoğlu. Aleykümselam Barış kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abim Ercan Küleş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptığım abi kardeşlerim olan Erdi Bilgiç, Cem Acar, Ozan Dahan, Mustafa Evcimen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz, Soros, Lapo Yenince, Mehmet Ali Erbil, Musa Akkaya, Ali Rıza Gülsever, İsmet Karasaç, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Gece Ercan Küleş abimin bir sözünü bırakıyorum. Unutmazsan mazi intikam alır hatıralar.

Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran 4 nolda yatmakta olan reisim Fırat Doğan. Can kardeşim Namıder Kıyıcı yani Ercan Doğan. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan sultanım. Cennet gözlüm validem Nazlı Doğan. Sizi çok özledim. Kimsesiz bıraktınız beni. Kurban olduklarım. Gelin artık. Demir parmaklıklar var ama umudum hala özgür. Hasret ağır, sabır daha ağır. Bedenim burada, kalbim sevdiklerimle. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran 3 dolda yatmakta olan sevdiğim Doğuş Kalyon radyo başına. Kavuşmamıza saatler kaldı Dodo. Allah'ın izniyle bu bizim bir sınavımızdı. Kalbim son saatlerimiz kaldı. Kurban oldum seni, çok özledim. Seni canımdan çok seviyorum. Bunu sakın unutma nefesim adam. Murat abim sevdiğime benden Arya Vokal. Yaşanmadan biliyor, yaşanmadan bilinmiyor vedalar. Sevdiğime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koşun yatan sevdiğim Damla Avcı, seni seviyorum cümlesinden daha değerli bir şey duymak ister misin? Seninle yaşlanmak istiyorum. Ahmet Kaya Keki, eyvah. Murat abi, ben Damla Avcı. Belki koğuşunda yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak Çiçek, Özek Meltem Toprak'ta. Canan Bağatur, Tuğçe Kundakçı, Emel Madak, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Cezayı aslana, sevdayı çekene sor. Murat abi selamun aleyküm. Ben TK16 koğuşundan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Seni sevmek benim verdiğim en güzel karar oldu. Hayat bazen bizi istemediğimiz yolların içine sürüklüyor ama ne yaşanırsa yaşansın kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Her gün seni düşünür, sesini duymayı, gözlerine bakmayı hayal ediyorum. Bil ki nerede olursan ol, seni seven, seni özleyen ve kavuşacağımız günü bekleyen bir kalp var. Murat abi, ben TK16'dan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Duvarlar insanları ayırabilir ama kalpleri ayıramazsan aklımda bir an bile çıkmıyorsun. Her gün seni merak ediyorum. Her gün sana kavuşacağımız günü hayal ediyorum. Yokluğun canımı yakıyor ama sevgim bana güç veriyor. O güne kadar kalbim sende, aklım sende, sevgim hep seninle. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın, inşallah iyisindir. Kurban oldum. Seni çok özledim. Allah büyük ama kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol Halis. Kalbi yüreği güzel adam. Senin o görüşüne kurban olurum Halis abim. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyelim. Unutma. Seni önce Allah'a, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler. Kurban oldum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3 C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhan Tan yani ET, kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. O ben Yılmaz Cengiz Hışırdı, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüphan Bozkurt, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaç, Burak Polat, İbocan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece aslandayım Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım, avukat dediklerini iletti bana. Uygulayacağım, aklın kalmasın. Perşembe İzmir'e gidiyorum. Bugün ara beni. Özledim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Benden sana Gökhan Türkmen'den aşk şarkısı armağan olsun. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bu kötü günün, bu kötünün iyisi de bu olsun. Yaşanacak güzel günlerde borcun olsun. Bir de birbirimize bitmeyen sevgimiz olsun. Saygımız olsun, sözümüz olsun. Sıcak bir yuvamız olsun. Güzel bir yolumuz, kaderimiz olsun. Uzun bir ömrümüz olsun. Ömrümün amacı sen ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3 C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslanayım Erhan Tan yani ET. Ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Aksel Varol, DJ İbosil, Eyüphan Bozkurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbocan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettiler. Şimdilik zindanlardayız. Saraylarda görüşmek üzere. Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan ömrüm Harun Aydemir radyo başına. Dünyanın en güzel gözlüsü hayatımın anlamı. Fiziken aramızda mesafeler olsa da ruhlarımız her an bir sayılı gün çabuk geçer derler. Ben de bu umut

da tutunuyorum. İçindeki o güzel ışığı hiç söndürme. Biliyorum ki o kapılar bir gün bizim için sonuna kadar açılacak. Seni hasretle ve büyük bir umutla bekliyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. Sana Hiray Zardüş'ten Kurban Olurum şarkısını armağan ediyorum. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Ahmet Şakar. Buradan sizin aracınızla Şakran 2 nolda yatmakta olan değerli Serdar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Özgürlük gökyüzüne bir bulut, ulaşılması güç lakin imkansız değil. Özgürlük aslında meydanlar dolusu bağırabilmektir. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan Ahmet Şakar. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır Türküsü, benden Serdar Koyuncu'ya armağan olsun. Ben Ferit Yılmaz, Şakran 2 nolda yatmakta olan değerli Serdar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı gönderiyorum. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan Ferit Yılmaz. Şakran T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum nasılsın, iyi misin? Bizi merak etme, biz iyiyiz. Kardeşlerin de çok iyi. Seni yol baban da aradı. Çok selamı var. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Allah'a emanet olun. Murat abi, oğluma benden azar bir bilen yokluğun acı veriyor gönlüme şarkısını armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin abi. Sağ ol kardeşim. Şakran kadın kafalı B1 koğuşunda yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına. Mesude Çopuroğlu, Evru Özü Uyanık, Safiye Karakaplan, Saliye Ecelloğlu, Aycan Kabayel, Ece Taylan Pekgüven, Semra Erol, Gülcan Yüksel, Buse Onay arkadaşlarıma benden azar bilmeden gitme kimsesizim şarkısı armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, sizleri seven Çavuş. Murat abi, Şakran T1 C8'de bulunan çok sevdiğim Adem Kocapınar'a selam olsun. Seni dört duvar arasına, beni de sana hasret bırakan bu hayat bize bir kavuşma borçlu. Seni çok seviyorum. Güzel günler yakın. Sabır aslanım, Derya ve Davacı'dan canımın içi armağan olsun. T1 C8'deki kardeşlerim, diğer mesajlarınızı kayıt yaptım ama okundu mu okunmadı mı onu da bilmiyorum. Bakalım okunmuş mu? Evet, okunmamış. Sırada kardeşlerim, T1 C8'deki kardeşlerim, bilginiz olsun. Hemen şunu da açalım. Şunu bakalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17'den Fikret Dost, yani Japon. Aleykümselam Fikret kardeşim. Aynı kurumda bulunduğum can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Mehmet İnan, Agit Özkan ve dostlarım diğer Yurt Tekin, Berkant, Bulut Ferhat, Ercan Bucanlara selam ederim. Müslüm Baba'dan Dost Kervanı. Bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Demir kapılar ayırsa da bizi, sevgim hep seninle, bunu bil. Her gecenin bir sabahı vardır. Umudunu kaybetme, dik dur oğlum. Dualarım seninle her an. Hasretin yüreğimde derin iz. Gelecek güzel günleri düşün. Seni özleyen anneni unutma hiç. Şakran T3A12'de bulunan gözümün nuru Balçovalı Fatih Akta. O kadar özledim ki seni bir tanem. Dışarıdayken gözlerine bakmayı utandığım her an için pişmanım. Ama o kadar güzel bekleyeceğim ki seni, kader de benim sabrıma hayran olacak. Bizi kavuşturmak zorunda kalacak. Şakran T3A12'den Paşam Balçovalı Fatih Akta. Dün babalar günüydü sevgilim. Bizim belki gerçekte bir çocuğumuz yok ama hayalde seninle bir kız bir erkek büyüttük. O yüzden senin de babalar günün kutlu olsun. Geleceğin en yakışıklı, en aslan baba adayı. Hayallerimin adamı, seni çok seviyorum. Şevinden söz söyletmem yar üstüne şarkısı armağan olsun güzel gözlüme. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron. Başta Muhammed Sayın, akabinde Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Berhan Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kalay, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykolu Engin Kaya, Ali Polat, Bucanlara selamlarım bakidir. Asiller şımarmaz, Bucalı Eray Deniz Oyman. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron. Yakışıklı dostum Muhammed Sayın, iyi bilirim zor bir durumda olsam bile bütün korkularını sessizce yenebilirsin. En sevdiğin şarkı Yener Çevik'ten Hasta İşi sana armağan olsun. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron. Murat abi iyi yayınlar, iyi ki varsın. Duygularımızın omurgasısın abim benim. Bu gezegene bir söz bırakmak isterim. Arada bir aynaya bakmalı insan. Güzel miyim diye değil mi? Bir aynaya bakmalı insan, güzel miyim diye değil, insan mıyım diye. Nokta. Sağ ol.

Aray kardeşim, teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim benim. Evet, bir güzel şarkı. Aray'cığım, insanın kalbinin güzelliği hayatına yansıyor. Fiziksel dış görünüşe yansıyor. Bakış açısına yansıyor. Duruşuna yansıyor. Karakterine yansıyor. Allah her şeyden önce bizlere kalbin güzelliğini versin. Amin. Bir güzel şarkı. Sonrasında kardeşlerimin hemen şöyle bir 10 dakikalık, şunu da şöyle sıralayayım, bir 10 dakikalık kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Şarkımızla beraber 15 dakika. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: çocuğum.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm değerli Murat abim, biz T45 Koç'tan Azcan Yatbaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Aleykümselam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru, bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyserik, çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demez, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi, biz T4, İsmet Tarih. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığımız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba. Azcan Yatmaz, onun derdisi beton, Şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, can dostum Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatbaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Tahir Kılıç, namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba Azcan Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan Beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, can dostum Cemilcan Tuncer, yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan kardeşim Tetik, Mert Kaleli, Koppu, Oğuzcan, Aslan, Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral, Sezer, Oyanık, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Selçuk, Bayram, Kemil, Kamil, Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatbaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Kemal Paşalı, Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar, Tepecikli, Murat Ayata, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Tilki, Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Meleş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Yakup, Faruk Sağlık, Kopu, Oğuzcan Aslan kardeşim, Eren Doğu, Tetik, Mert Kaleli, Egemen Daş, Osman, Portakal, Sıraç, Oral, ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azcan Yatbaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umrumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azcan Yatbaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum zımba Azcan Yatbaz ve onun kadar kıymetli olan Beton Şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Murat Ayata, Tilki Zahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan, yani Kopo, Tetik, Mert Kaleli, Sezer, Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azcan Yatbaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz, Tepecikli Erduraklar.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle Koğuş'ta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin, namı der Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli, Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka

0: kurumlarda olan abi dostlarım. Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil, gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Ereptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diyar Kardeş, Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak Candayım Taşkın Ereptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan Adıbelli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız, bu rüzgarlar bizi sarsmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Tetik Mert Kaleli, aleykümselam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne, aleykümselam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin Bazı Can Yatmaz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanık, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, namı der Gatto, Oğuzcan Aslan, namı der Kopo, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Onur Cangöz, Mertcan Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim Tilki Tayr, Mali Acar, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Sezer Oyanık, Aslan mahalle çocuğum Tetik Mert Kaleli, İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3.0'da bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altında. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil, kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Faruk Sağlık, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, namı der Tetik, Koppo Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer, namı der CCT, Tilki Tahir Kılıç, yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden, günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden, İyi bilirdi onu beklediğimi. Cansever'den Emaneten Yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, T4B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abi dost kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, namı der CCT, Tilki Tahir Kılıç, yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu Oğuzcan Aslan, Tetik Mert Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı dostum Çetin Çaldarcı, Düzgün Korkmaz, Baran Tek, Şervan Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlılere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam.

Cümleten selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemenci Altı Koşuna Atan Berhan Teliman, yani Zanlı burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Aziran Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemenci Altı Koğuşlu Atan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Vedo, Gedizli Ose, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali, Alako, Doğukan, Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakulu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf, Enes Bozkurt, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani Zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan, bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Öz Karaca'da, aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman, yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi, bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut, A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman, yani Zanlı diyor ki, her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız. Yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız. Bu canlara mutiden biz kötü Hüseyin'in şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi, aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman, yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can Oğuz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı, Amaç Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk, bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman, yani Zanlı der ki, adil olmayan güç zalim olur, zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düşte gör bebe dayım şarkısı armağan olsun. Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osman Can Oğuz, aleykümselam Osman Can kardeşim. Yani Gediz'den Ose, burada bir kader birliği yaptım, canım kanım zalimlerin korkulu rüyası, mazlumların dostu aslan kardeşim Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani Zanlı. Ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, Dodo, Arda Doğan, Ahmet'in Seferi, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Karaca'da, bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın, Kapalı B6'da yatan Can Parçam, Can Eşim, Ayda Can Suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz, biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı Berhan Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım, can dostum Berhan Teliman, yani Zanlı olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Olcan Türedi, Gümüşbalan'ın Sefiri, Emirhan Yiğit, Gedizli Ose, Osman Can Oğuz, Onurcan Pınar, Zülfikar Öz Karaca'da, Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Affindi, Kadir Üstünde, Ruhat Üstünde, Taner Subaşı, Berhan Teliman Namıder, dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hecerdem kim biliyor şarkısı armağan olsun. Ben Basmaneli Velo. Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdim, gözlerinden öpüyorum. Senin aracında Şakran'da yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta
Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan Yılmaz, Kenan Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan Şanlı, Vedat Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşke, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl kıymetli amcam, senin aracınla Şakran'da yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azcan Yatbas, Polat Püreş, Azat Püreş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl. Evet, bir kısmını paylaştık ama kaldığımız yerden devam. Bu arada T3B9 koğuşundaki Koray kardeşim. Önce mesajını okuyayım, sonrasında kız kardeşim ne yazmış notunda. Abi Şakran T3B9 koğuşundaki Koray'a yengendeyim. 1,5 saattir ara acil konuşacaklarım var demiş kardeşimiz. Koray kardeşim T3B9, ama şimdi mesajını da okuyayım. Şakran T3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e canımın içi, aradan aylar değil seneler geçse, gözümden yaşlar değil kanlar aksa, uğruna dünya değil canım gitse de ben yine seni seveceğim. Burada seni bekleyen ve seni canından çok seven bir kız arkadaşın olduğunu sakın unutma. T3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e umarım iyisindir bir tanem. Ben çok iyiyim. Yengenleyim. Aramanı bekliyorum. Bunu duyunca aramış olursan hemen ara. Şimdi yanında olup sana sarılmak, kokunu içime çekmek ve birlikte uykuya dalmak isterdim ama şimdilik seni düşlerime sarıp yatıyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. İyi geceler sevgilim. Allah'ıma emanetsin. Hemen mesajımızı şöyle açalım. Bu arada evet, bir saniye, Harun Tarduş kardeşim, Hamza kardeşimi alacaktık canlı yayına. Hemen şu mesajımızı da okuyalım. Daya Zore şarkısı T1B14 koğuşunda oğlum Fuat Afin diye dostları Yalçın amcası, Samet kardeşim, Şahin kardeşim, Fuat arkadaşlarına gelsin. Az sabır. Kezebamın beklenensin kurban oldum, beklenensin az sabır Berrin Afindi. Fuat Afindi radyo başına, annen seni çok özlemiş kurban oldum, selam ve duayla oğlum. Lina'yla resmini abim paylaşmış kurban oldum. Ben T1B14'ten Fuat Afindi, aslan amcam koğuşumuzun adaletini sağlayan baba yarım aslan amcam Yalçın Öztan'a selam olsun. Aslan amcam elbet bir gün bu şarkıda benden sana armağan olsun. Ben T1B14'ten Fuat Afindi, amcam Yalçın Öztanık, aslan dayım Sedat Elmas, kardeşlerim Halis Uçar, Mat Birlik, Kadir Asaf Özdemir, eski İzmirli Bulut Paşa, Sivaslı Osman Güneş ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Eyüp Han anam şarkısı benden tüm mahkumlara armağan olsun. Hemen Hamza kardeşimiz de arayacaktı, bağlanacaktı. Hemen bakalım.

0: Evet Harun kardeşim, Harun Tarduş, az önce de dediğim gibi Hamza kardeşimizi alacaktık. Hamzam nasılsın, iyi misin? Selam aleyküm.
1: Aleykümselam. Murat abi sen nasılsın?
0: İyi, iyi şükür Hamza, Allah razı olsun. Sağlığınıza duacıyım kardeşim benim.
1: Eyvallah abime.
0: Buyur buyur kardeşim benim, Harun kardeşime. Canlı yayındasın ha, aldım seni canlı yayına.
1: He.
0: He aldım, buyur.
1: Çok güzel abi benim.
0: Buyur Hamza.
1: Abi öncelikle buradan kardeşim Harun Tarduş'a çok çok selamlarımı iletirim.
0: Aleyküm
1: ve sana. bizler hepimiz iyiyiz, kendisiyle Allah'ın izniyle iyi olsun, merak etmesiniz, şükürler olsun. Ve onun başına gelen bu tarihsiz bir olaylar Allah'ın izniyle her şey çözülür, gün her şey gün izniyle çıkar.
0: İnşallah.
1: Bu davacı, bu iş şeyin hepimiz dosyasını arkasındayız hepsine. Ve Mehmet Er Yakşı amcama buradan çok çok selamlar söylerim. Baştan beri, günden beridir yeğenleri ve kardeşleriyle, avukatlarıyla gönderildi. Sonra Taşkın Erettuz abime saygılar, Fırat Gezgin abime saygılar. Hepsi Harun için çok değerli ve Ahmet Can Aran abime de çok çok saygılar. Osman Temer, Sergen Temer, ona hepsine çok çok selamlar söylerim.
0: Aleyküm selam.
1: Evet abi, onlar hepsi Allah razı olsun. Harun için akar çok değerli ve kıymetli hisseler, bizim için de çok önemli, o kadar kıymetlidirler. İlk günden beridir hep Harun'u soruyorlar. Ve aklıma gelmeyen isimler var çok çok. Murat abi Allah razı olsun.
0: Cümlemiş.
1: Sen de oraya kadar ayağını yordun geldin.
0: Estağfurullah. Allah bir daha yaşatmasın çok inşallah. Tekrardan Harun amin, kardeşimize amin. De geçmiş olsun. Allah herkesi amin, oradan amin. Selamete çıkarsın Hamza kardeşim.
1: Amin abi. Tüm kayda değer mahkumların hepsi inşallah ailesine kavuşur abi. Amin. Dualarımız onlarla.
0: Amin, amin, amin.
1: Evet amin.
0: Allah razı olsun. Başka ilave edeceğim bir şey var mı Hamza?
1: Yok abi, teşekkürler. Sadece Harun abime çok çok selam söylüyorum.
0: Aleyküm selam.
1: O bizim aslanımızdır, bizim şeyimizdir, abimizdir. Hiç merak etmesin. Keyfi yende olsun Allah'ın izniyle. Hep bütün her şeyin daha... Süreci bütün her şeyle takip ediyoruz.
0: Allah var etsin kardeşim benim. Kendine iyi bak Hamzam. Bir isteğin bir arzun var mı kardeşim benim?
1: Canınızı sağlıyor abim benim.
0: Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamın olsun inşallah. İlave etmek istediğim bir şey varsa buyur.
1: Yok abim, teşekkürler. Bu Allah kadar üzüm.
0: Sağ olasın kardeşim benim. Allah razı olsun. Elimizden eyvallah ne geliyorsa abim. Başımızla beraber. Kendine iyi bak. Eyvallah. Allah'a emanet ol. Görüşürüz inşallah Hamzam. Harun kardeşim abi, sana da sevgiler, selamlar. Koğuş'taki tüm kardeşlerimize de. Hamzam Allah'a emanet ol. Görüşürüz inşallah.
1: Güle güle Murat abi, eyvallah.
0: Sağ olasın kardeşim benim. Evet Hamza kardeşimizi de aldık. Hemen kaldığımız yerden devam. Şunu da açalım şöyle bir. Selamünaleyküm Murat abim. Ben C14'ten Gamze Çakar. Aleykümselam kız kardeşim. Dostlarım Rabia Taşkesen, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli, Hülya Bayraklılı, Güler Demirkıran Bayraklılı. Yanlışlık var. Bayraklılı, Ezel Özalp, Arife Gülce Gün, Esen Çalışkan, Azrail Sıra, Söğüt Derlesi Gözde, başka koğuşlarda olan kıymetli teyzelerim. Sema Sağlam, Yıldız Yıldırım, Özlem Yıldırım, Derli Kuzenim, Filiz Zorba, Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yıldız gibi kayarım, hayatından yapacak tek şeyin dilek tutmak olur. İstek şarkı Mustafa Taşçı, sen de anlarsın. Seviyorsun Murat abi, kolay gelsin, Allah'a emanet ol, sağ ol kardeşim sizler de. Selamünaleyküm Murat abi, biz C14 koşulan Ankaralı Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı. Aleyküm selam kız kardeşlerim. Can dostlarımız baş belası Ezel Özel, Barbie Gamze Çakar, Güzeller Güzeli, Güler Demirkıran, Rabia Taşkesen, Sadicim Esen Çalışkan, Gamze Acar, Neşe Gürbüz, Pelin Dursun, Nazan'ın Poyraz'ın Sıla'sı, Sıla Söğüt, Kübra Tepe, Nihir Otoker, Gece bir söz bırakmak istiyorum. Seni kalbinden öpmek, kurşuna dizmek arasında gidip geliyorum. Murat abi bizim için poizi. Murat Boz yapar mısın? Çalarsan çok seviniriz. Sana da selam olsun Murat abim. Aleyküm selam kardeşlerim. Murat abim bizce 14'ten Dersimli Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Can dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Çakar, Ezel Özalp, Rabia Taşkesen, Esen.

0: Kardeşim benim.
1: Murat abim, ben Bilge Özgören. C14'te bulunan benim güzel kızım Gamze Çakar seni çok özledim anne. Sen benim her şeyimsin, yaşama sebebimsin. İyi ki Rabbim seni bana vermiş. Beni düşünme. Ben iyiyim. Sen kendine iyi bak orada. Benim esmer bombam. Kızlara da selam olsun. Onları çok seviyorum. Bilsinler. Minnak kadınım. Seni ölümüne seven annen, gülüşlerine, bakışlarına kurban oldum. Gamze Çakar. Şakran Teviş C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canımın içi nasılsın? Umarım sağlığın ve moralin yerindedir. Bizleri merak etme, herkes çok iyi. Mektubumu bugün aldım, çok mutlu oldum. Yazdığın satırları defalarca okudum. Sesini duymuş gibi oldum. Selamımı herkese ilettim. Moralini her zaman yüksek tut ve kendine çok iyi bak. Güzel günler için sabretmekten başka çaremiz yok. Ama inanıyorum ki o günler elbet gelecek. Emirhan. Canım kardeşim, biliyorum bazen günler zor geçiyor ama unutma, hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. Sabret, güçlü ol ve dualarını eksik etme. Ailen her zaman yanında, bunu sakın unutma. Seni her gün daha çok özlüyorum ama biliyorsun ki bu günler geçecek. Kendine çok çok iyi bak, bol bol dua etmeyi sakın ihmal etme. Seni çok seviyorum, ablasının bir tanesi, Allah'a emanet ol. Canım içim Emirhan'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den kaleden Eren Kotan oğlu. Aleyküm selam Eren kardeşim. Senin aracılığınla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özer, Gürbüz Kıyakçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilenle hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özyaşı Kurtuluş, Şakarlı eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrışçı, İbrahim Taşan, Mert Eko Kahraman, Berkay Özel Diyar, Birinci İlhan İştah, Parlak Engin, Çiko Gürkan, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş, bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan eski İzmirli Özcan Yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başta iki göğsüm Aslan abim, Ozan Yazar kardeşim, Baran Yazar, Berkay Özel Diyar, Birinci Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı, başka kurumlarda bulunan Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Önder Korkmaz, Yücel Nuri Özden kardeşler, Yakup Işık. Murat abi, senin aracınla kadın kapalıda bulunan derdime sesleniyorum. Beyzam ömrüm, yanında olabilmek için nelerimi vermezdim, seni çok seven Özcan Yazar. Murat abi selamun aleyküm, ben bir noldan Berkay Özel. Aleyküm selam Berkay kardeşim. Senin aracınla abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diyan Birinci, Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Atsut, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozda, İsa Aslan'a selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda bulunan derdim Rümeysa Kınık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım bakidir. Veledeveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan bak ben Tülay annenle konuştum, bugün konuştum, psikolojini bozma. Sen Veledeveci'nin karısısın. Biz zorluklara göğüs germesini biliriz. Biz sabrı Allah'tan bekleriz, çiçeğim benim. Sen benim aşkımsın. Serkan Nişancı, Eller Üzer şarkısını Ceylan'ıma armağan olsun. Veli, bugün selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim. Allah razı olsun Veli'm, ben de seni seviyorum, gözlerinden öpüyorum. Kardeşiz tabii ki her zaman. Veledeveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım bak Kerem'e sıkılma, sen sıkılınca benim midelerime kramp giriyor. Ben nasıl Naciye annemi arayıp bulduysam, günü geldiği zaman da Kerem seni arayıp bulur. İkimizin de Kerem'den Allah yardımcısı olsun, seni çok seviyorum Ceylan'ım. Serkan Nişancı'dan Eller Üzer şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme İsmet Deveci kardeşime, sizleri çok seviyorum, biz bunları da atlatırız, biz neler atlattık, bunlar bize vız gelir, vız gider, sizin ellerinizden öpüyorum, Allah'ım sizinle olsun. Ben T2-6 koğuşundan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere, kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zevro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gürle, Devrim Atalay, Sinan Azat, Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldız Zımro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arsalan, Sökeri Keko Dayım, Şükrü Yıldız, Bursa'dan dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Ejderdem'den Gule Dersim şarkısı armağan olsun. Ben TK6 koğuşundan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere. Kardeşim Azar Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş.

Eş Doğan Caner Gül'le Devrim Atalay, Sinan Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldız Zımro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan Sökeri, Keko Dayım, Şükrü Yıldız, Bursa'dan dostum Muştu, Fırat Subaşı'na selam olsun, ben Doğanay Devrim. Ben TK6 koğuşundan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere, kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gül'le Devrim Atalay, Sinan Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldız Zımro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan Sökeri, Keko Dayım, Şükrü Yıldız, Bursa'dan dostum Muştu, Fırat Subaşı'na selamlar olsun, ben Doğanay Devrim. Buca Kırıklar F tipinde kalan Aslan babam Sercan Bedir. Bir evladın sahip olabileceği en büyük zenginlik güvenebileceği bir babadır. Varlığın her zaman bize güven ve güç veriyor. İyi ki benim babamsın. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım babam oğlun Ata. Buca Kırıklar F tipinde kalan Aslan babam Sercan Bedir. Bir babanın emeği görünmeyen ama her yerde hissedilen en güçlü temeldir. Senin gibi bir babaya sahip olduğumuz için çok şanslıyım Aslan babam. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum oğlun Miraç. Buca Kırıklar F tipinde kalan canım babam Sercan Bedir. Her kızın ilk aşkı babasıdır. Sen de benim hayatta gözümü açar açmaz elimi uzattığım ilk dalımsın. İyi ki varsın babacığım. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum kızın Zümra. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Bizler iyiyiz. İşteyim. Şirkette para yokmuş. Bana gönderemediler. Sadece maaşından kalan az bir miktar. Yarın ben gelmeyeceğim. Görüşün saatini yazdık. Herhalde gelir kadın. Bana para göndertirsen iyi olur. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Biz bunu kayıt yaptık mı bugün? Yok. Ben Dörtnolu Beyvir'den Cengiz Özdemir. Bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşar, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin, Özışık. Devran Torun. Evet, Devran Torun. Kürşat Ekmekçi, Çakır Kardeşler, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaaslan, Emirhan Sepeçi. İsmini saydım herkesi selamlıyorum ve son söz bırakıyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Dörtnolu Beybir, Koç'tan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayas, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Gözledi, Ceyhan Akın, Azcan Yatmaz, Ahmet Teker. Bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a koma braden... Koma Baran'dan Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1 Koğuş'tan Alman Okan. Aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepeçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzcan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Poyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayım, Doğukan'da, Osman Erçi, Kadir'da, İzzet Karal, Çiçek Emoş, Aziz Yatmaz. Hayat bize zordu ama güzeldi. İsmini saydım tüm derdi dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Veysel Yes Mesliler. Aleykümselam Veysel kardeşim. T312'de bulunan değerli büyüğüm Aslan babam Çağdaş Yes Mesliler ve değerli amcam Ağdayı Taşkın. Helal olsun babalar gününü enişten dileklerimle kutlar. Ellerinden öferim. Murat abi ben T312'den tahliye olan Veysel Yesmesler. Öncelikle aslan dostum Çınar, Deniz Kurt ve iki gözüm Arman Eletoz, canım ciğerim Çınar, Birlik Mami, Özgür Batuhan Gökten, Zübeyir Oğuz, Yusuf Tokay'a bin selam olsun. T3'te yatmakta olan Şahin Bekler'in hem annesi hem ablası. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan bir hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Cezaevi sabrın ve dayanıklılığın en büyük sınandığı yerdir. Özgürlük insanın en kıymetli hazinesidir. Özgürlük bazen bir kapının ardında değil sabırda saklıdır. Ablam, bedenin orada olabilir ama sevgide özgürüz. Seni seven ablan. Ben T3'ten Şahin Bek'ten abim ve kardeşlerim. Efe Uz akabinde Mert Işıklı olmak üzere. Ferdi Bal, Yavuz Bal, Ferdi Bingöl, Baran Ecellioğlu, Ahmet Uruklu, Pınar Erdem, Doğan, Burak, Can, Baran, Can, Polat, Tarlabelen, Ümit, Tekçi olmak üzere gece bir söz. Dışarıdaki tanrılara diz çöktüremezsek cehennemin karıştırmaya gideceğiz Şahin Bek'ten.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Teüş'ten Baran Ecelioğlu. Aleykümselam Baran kardeşim. Başta kader birliği yapmış olduğum abim Şahin Bekten olmak üzere akabinde Erdem Doğan, Ahmet Oluklu Pınar.

Burak Berkan, Baran Boran kardeşler, Ümit Tekçe, Vedat Baran, Gökhan Yılmaz, T4'te bulunan Reşat Atçı'ya çok selam ediyorum ve şu sözle bitirmek istiyorum Murat abi. Kaybedeceğim oyunu oynamam, ben masaya koyduklarım vazgeçtiklerimdir. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a, Ahmet Kaya'dan şiire, gazele şarkısını adı gibi seni anlatmak istesem ne söz yeter ne cümle. O yüzden bu şarkıyı bırakıyorum sana. Gerisini sen anla. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a, Müslüm Gürses'ten bir bile bilsen, sana özel bir mesaj yazmak yerine bu şarkıyı göndermeyi seçtim. Çünkü bazen bir şarkı insanın saatlerce anlatamayacağı şeyleri birkaç dakikada anlatıyor sevgilim. İyi ki sen. Selam Murat abi, ben İsmail Gökçe. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Şakran B11 koşuna atmakta olan nişanlım Yağmur Boyunduruk, az kaldı güzelim, az daha sabret, güçlü kal, biz sabırla bekliyoruz, sen de sabret, güzel günler çok yakında. Yağmur Boyunduruk, annene mektubumu yolla, ben alacağım. Bana karşı ne yapmış olursan ol, yanındayım. Çünkü sevgi bunu gerektirir. Seni seviyorum, unutma. Allah'a emanet ol aşkım. Koğuştaki arkadaşlarına da selamlar. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem. Sen benim dilimdeki sözüm. Sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük kalbimin hasretisin. Herkesin her şeyi olsun, benim aslanlar gibi oğlum olsun. İyi kimsin? Kıymetlim Halit Bilgiç'ten özledim seni. Armağan olsun Sevim Çubukçu. Furkan kardeşim, aleyküm selam. Selamını aldım. Sana da selamlar olsun kardeşim benim. Kurtuluşum, koca adam, insanın sığınabileceği en güvenli liman, sevildiğini bildiği o kalptir. Bana o limanı verdiğin, hayatıma bu kadar güzel dokunduğun için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, koca adam, sıkılmadan nefret ettiğimi bilirsin ama senden bir saniye bile sıkılmadım. Bu bence aşkın en net kanıtı. Yanımda olmadığın zaman bile gölgenin iki adım arkamda olacağını bildiğim o adam. Seni çok seviyorum. İyi ki benimsin, iyi ki Gökçe Çiçek Çakarlı. Şakran Açık cezaevinden ben karşı yakalan Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlara, mavilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Drej Mertcan Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Güzenge. İsmini saydım sayamadım tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, karşı yakalan Nurullah Yılmaz. Şakran Açık cezaevinden ben karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Dreş Mertcan, Silim Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge. İsmini saydım sayamadım tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Bence 8'den Dilek Karakaya. Bu dört duvar arasında bana yarenlik yapan Ekürüm Mine Kitmen. Bıtıklarım Çilem Demir, Elif Bozkurt, diyorum ki biz o kahveyi içtik, hatırı da orada bıraktık. O yüzden kaybedeceğimiz hiçbir şey yokmuşçasına ve kazanacak çok şeyimiz varmışçasına yaşıyoruz. Ayrıca Rafet Kale kardeşime selam olsun. Fırat Çelenk, mektubunu çıkarttım dediğin gibi. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. İyi akşamlar Ankara'dan selam olsun. Aleyküm selam. Elif Bozkurt kuzum, İnşallah beklenen günler bir an önce gelir gül yüzüm. Seni çok seviyorum. Her gün dualarımdasın. Kolaylık versin, bir an önce kavuşuruz annem. Elif'im, sesini duysam sesine sarılacağım. Seni çok seviyorum cimcimem. Görüşürüz yarın, okulda olacağım. Haberleşiriz can kız. Telefonu açamazsam, bil ki kurumlarda yasaklı telefon kullanılamıyor. Yazdır, merak etme, senin bulunduğun yerler gibi tam annem. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den Veli Çelenk. Aleykümselam Veli kardeşim. Başta aslan abim Fırat Çelenk, benim için kıymetli değerli olan karizmatik abim Kurtuluş Şakarlı, akabinde ağdayımız Taşkın Eretos, Mert Eko Kahraman, Celoman İbrahim Taşan, Oğuz Toluk, Ali Arap Aslan, Arap Veli Yılmaz, Baran Yıldız, Ogün Özdemir, Gökhan Diker, Poyraz Sayıcı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Oktay Özdemir, İbrahim Acar, Direş, Berat Özgürt, Engin Afşar ve Özışık ailesi. İsmini sayıp sayamadım, bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Sevgilerimle Veli Çelenk. Ben T1B8'den Veli Çelenk. Öncelikle kan bağım olmasa da can bağım olan değerli büyüğüm abim Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çayır, Beyke, Mustafa Fidan, Berat Çalışkan, Mustafa Can Sunan, Borancan Akalık, Boran Baran, Hasan Hüseyin Ekinci, Şahin Erdem, Ahmet Aktan, Ağbal, Efecan Türel, Göztepeli Osman, Yusuf

Ateş Emircan Soysoy, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Umut Sezer, Ömer Abidin Engin, bu derlere selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A14'ten Fırat Çelenk, aleykümselam Fırat'ım. Buradan benim için değerli kıymetli olan kadın kapalı C8 koğuşunda yatan Dilek Karakaya'ya sesleniyorum. Mesajını duydum, mektubunu aldığına sevindim. Biraz sıkıntılar vardı, dönüş yapamadım. Benim için değerlisin, mektubunu bekliyorum. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı'da olan Damla Yesmesler ve ben Allah'sı Yağmur. Bir tanem canım kızım, seni çok seviyorum. Aklım fikrim burada kalmasın. Biz iyiyiz yeğeninle. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Sercan'ım, Sercan'ımın güzel teyzesi. Şakran Kadın Kapalı'da olan Damla Yesmesler, ben Allah'sı Yağmur. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası. Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Unutma bu sözümü. Damlam, seni seven ablan. Murat abi, bir şarkı isteğimiz olacak. Gökhan Doğanay'dan Düştüm Dara Beladayım. Selamlar şeffaf insan Murat Bingöl. Ben A5 koğuştan çam dibili Buse Nur Çevik. Aleykümselam kardeşim benim. Değerli canlar, Öznur Kale, Şehriban Fidan, Sinem Özdamar, Diyarbakırlı Şiko, Çimentepeli Ayşegül, Belgin Durak, Nazlı Aydın, Meryem Demirdöven, Rukiye Savaş. Gece bizden bir söz. Eğer yerimiz sevdiklerimizin kalbi ise özgürlüğün canı cehenneme. Hazar Yıldız'dan ihtiyacım var şarkısı ismi geçen canlarıma armağan olsun. Ayrıca çalan tüm Kürtçe şarkılar Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan ve Ahmet'in gülü Öznur Kale'ye armağan olsun. Değerli abimiz Murat Bingöl, Harun Tarduş radyo başına. Biz A5 koğuştan Şehriban Fidan, Öznur Kalli, Buse'nur Çevik, Sinem Özdamar, Nazlı Aydın, Belgin Durak, Rukiye Savaş, Meryem Demirdöven ve tüm A5 koğuşu olarak Harun Tarduş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ahmet Şehrim Benim şarkısı Harun Tarduş'a armağanımızdır. T2C6 koğuşundan Sedat Göçmez selam. Herkese Murtakeli çocukları Ali Koyuncu, Çetin Çırpı, Ümit Şahin, Çetin Ayçiçek. Benimle aynı kurumda yatmış oldukları abilerim. Elbet bir gün güneş bize de doğacak, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. T2C6 koğuşuna yatan Sedat Göçmez anneciğim, bugün benim doğum günüm. Hep seni diledim, hep dua ettim annem. İnşallah diğer yıl yanımda olursun. Aslan oğlum, seni çok seviyorum. Her şey yoluna girecek, düzelecek. Zor günler bitecek, güzel günler yakında inşallah annem. Sen hep yanımda ol. Öptüm kara gözlerinden Sedon. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1-14'ten Celal Eken, yani Celomen. Küçük İzmir'in büyük dedikosu kıymetli abim Engin Afşar ve Afşar ailesine selam ederim. Ben T1-14'ten Celomen. Ben T1-14'ten Celal Eken, yani Celomen. T1A6'da bulunan aslan dayım İshak Azar. Akabinde aslan dostum Uğur Bingöl, Emir Özdemir, Mahsun Aydemir, Fırat Coşkun, Uğur Savcı, Barış Alabay, Sidar Erol, Ali Şemen, Veli Çenek. Bu ismini saydım derlere Halit Birgiç'ten. Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Ben T1A14'ten Celomen. Ben T1-14'ten Celal Eken, yani Celomen. Gece bir söz bırakmak istedim. Vicdan mahkemeniz size kalsın. Kimsenin bizde hakkı yok. Zamanında bulgur aldıysak çuvalda pirinç vermişizdir. Hatırı kalan varsa değer gördüğü güne saysın. Ben T1A14'ten Celomen. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, ömrüm adam. İyiyiz biz şükür. Hiçbir sıkıntı yok. İnşallah sen de iyisindir. Tek hasretimiz sensin. Yarın aramanı sabırsızlıkla bekliyorum. Sen bana çok iyi geliyorsun, bunu unutma kalbim adam. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak sevgilim. Savaş Aktaş, tek başıma da yeterince güçlüyüm ama sen yanımda olunca yenilmez devrilmez bir şey oluyorum. Arkamdaki koca çınarımsın, o güzel merhametli yüreğine kurban olurum. Allah seni yolumdan, sol yanımdan hiç ayırmasın. İyi kimsin Savaş Aktaş. Şakran T3C5 koğuşuna kalan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Bugün canını sıkan şeyler oldu biliyorum ama ne olur içine atıp büyütme. Senin tek yapman gereken güçlü kalmak, gerisini birlikte halledeceğiz. Ben dün de yanındaydım, bugün de yarın da yanındayım ve hep yanında olacağım. Ankara'ya dönüp baktığın, arkana dönüp baktığında seni bırakmayan bir kadın olduğunu unutma. Bugünler geçecek ve biz yine yan yana olup bugünleri geride bırakacağız. Sana olan inancımda, sevgimde ilk günkü gibi. T3C5 koğuşuna kalan Dünya Mert Çulha radyo başına. Mert'im, Allah'ın izniyle çıkacaksın, bugünlerimiz geçecek. Beni merak etme, senin için her şeyi yapıyorum, bunu sakın unutma. Sen iyi olmazsan ben de olmam. Sen iyi olursan ben de iyi olurum. Bunu bil ve sakın unutma. Gözlerini göremesem de seni sevdiğimi, elini tutamasam da yanında olduğumu bil.
seni her şeyden, herkesten.

Ben çok sevdiğimi de unutma. Teşekkür eden Can Parçam, Mert Yıldırım, sevgilim. Babaannenle gidiyoruz. İnşallah denk gelir de konuşursunuz. Çok heyecanlıyım. 12 yargı paketi meclise sunuldu. Herkes için en hayırlısı olsun. Hepimiz gözyaşlı bekliyoruz. Ne diyeyim sevgilim? Artık evine gelmen lazım. Allah'ım çok büyük. Bu 12 imamların da yüzümüze gülsün. Seni çok seviyorum aşkım. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Ben Aleyna Hep Bektaşoğlu, can eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu. Hayatımın anlamı. Bugün sesini duydum, çok mutlu oldum. Yüzünü göremesem bile sesini duymak bile bana çok iyi geliyor. Her pazartesi böyle yapalım. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine çok iyi bak aslan kocam benim. Ben İlayda Sarı kardeşim, Aleyna Hep Bektaşoğlu, eniştem Tahsin Hep Bektaşoğlu, canım kardeşim ve eniştem. Yükünüzün ağır, sabrınızın zorlandığı anlarda yalnız olmadığınızı, dışarıda sizin için dua eden kocaman bir aile olduğunu hatırlatayım. Rabbim sabrınızı artırsın, oradaki birlikteliğinizi ve gücünüzü daim etsin. Bugünler geçecek, biz hep buradayız ve yolunuzu gözlüyoruz. Ben Üçnoğlu B9'dan Fevzican Karadeniz, selam olsun Murat abi, aleyküm selam Fevzican kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeyto Serdal Aykurt, akabinde dostlarım Bergamalı Batu, Kaan Özdemir, Uğur Kocacık, Berşan Polat, Balıkçı Özgür, Emirhan, Timur Cengiz, Aybar, Koray Özmen, Necip Takar, Umut Arslan, Muhammed Şekerci, bu değerli insanlara bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, sizleri seven Fevzican Karadeniz. Fevzi, bir tane mesajın gelmiş kardeşim benim, haberin olsun. Ama dün atmışlar pazar günü, onu okuyayım istiyorsan. Babalar günü için kız kardeşimiz atmış. Teviş B9 koşulatan nişanlı Fevzican Karadeniz'e nasılsın sevgilim? Eminim aslan gibisindir. Biziz, merak etme. Babalar günün kutlu olsun. Geleceğin en güzel babası. Belki henüz baba değilsin ama ilk kızın çoktan seni buldu. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol paşam. Bu düğünün yalnız Fevzi kardeşim. Şakran T2 Kampüs C1 koşulatan canımız Bengin Orhan. Bir gün değil her gün çocuklarımızın en kıymetlisisin. Çocuklarımızın dilindeki baba, benim kalbimdeki özlem. Sen onların ilk kahramanı, en büyük özlemisin. İyi ki onların babası, iyi ki benim eşimsin. Seni çok özlüyoruz ve seni çok seviyoruz. Babalar günün kutlu olsun eşin ve çocukların. Bengin kardeşim, bunlar da bugün. Şakran T2C1'de atan canım abim Bengin Orhan Abican. Babalar günün kutlu olsun. Allah seni güzel çocuklarına kavuştursun. Hiç ayrılmayın inşallah. Sizdeyim. Aramanı bekliyorum. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Canım abim, kardeşin Şevin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1C18 koğuştan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleyküm selam Mesut kardeşim. C18 koğuşumda olan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Arap Oktay, Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Enes Köse, Aktan Şahin ve diğer koğuşta olan dostlarım Burhan Ormancı, Mehmet Canalan, Engin Kaya, Erdi Taş, Mustafa Çakır, Atamer Çelik, bu canlara selam olsun. Gültepe'li Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C18 koğuştan Kaleli Beşir Acar. Aleyküm selam Beşir kardeşim. Aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Mesut Çaylak, Asansör'den Ali Polat, Enes Köse, Uğur Ürüncü, Oktay Aktaş, Mehmet Güreken, Ertuğrul Eren, Ali Ecerel ve aynı kampüste bulunan kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak, dostlarıma selam ederim. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan olsun. Kaleli Beşir Acar. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuşuna atan canımdan çok sevdiğim canımın içi Soner Demirci ve koğuşundaki abilerim Gültepe'li köylü Mesut Çaylak, Mızrak Şen, kadın koğuşuna yatan Salih Hep Bektaşoğlu, Gizem Akın, diğer Hep Bektaşoğlu olan canlarıma çok selam olsun. Allah'ıma emanet olun. Ayşe Demirci ablacığım, ben senin isteklerini yarın atacağım. Allah nasip ederse. Bizi hiç düşünme. Burada her şey yolunda. Sen orada iyi ol, bize yeter. Aslan gibisin kardeşim. Aslan gibi de çıkacaksın. Sayılı gün ablan. Az daha sabır. Seni çok seven ablan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2'den Samet Kırk Dişçioğlu, yani Cio. Aleyküm selam Samet kardeşim. Koğuşunda kader birliği yaptığım abilerim Nurettin Ersarı, Tanju Koca, Eşref Beke, Cenk Kurşun, Tolga Sömen, Kuruçaylı Eyüphan, Dinçer, dostlarım Bozyakalı İbrahim Çelebi, Oğuz Yıkar, Görkem Sarı, Mustafa Ulaş, Tansel Süngü, Söz, kah çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemin, kah ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Tüm Çukur Mahalle ve Bozyaka çocuklarına selam olsun. Bu derlere Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı armağan olsun.
Murat abi, şakranda yatan kocam Şakir. Bazı insanlar gözlerden uzak olunca unutulur derler. Ben seni her gün daha çok seviyorum, her gün daha çok özlüyorum. Murat abi, şakranda yatan ruhumun yarısı Şakir. Sesini duyamadım, her gün biraz eksik kalıyorum. Sen benim kalbimin en güzel yerisin, seni çok özleyen karın Zeynep Kırtay. Hasret sana kurban oldum. Hemen bir tane daha mesaj okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Zalimin kızı radyo başına. Zalim ırmak muhabbeti varmış. Cuma gününden beri evi arayamadım. Dakika yoktu. Abim de bugün söyledi. Yasemin ablaya da bilginiz olsun diye söylemiş. Gülo, ben seni anlıyorum. Üzme kendini. Duvarlar arkası insanları çok değiştiriyor. Ben sana bunu daha önce hep söyledim. Girmedi o kalın kafana. Neyse, suç bulma kendine de. Bir şey olmaz. İkram muhabbetine gülen taraf biz oluruz sevgilerle. Neyse, hoşça kalın. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Kayan her yıldız tüm dilekleri yerine getirebilecek güce sahipti de. Onun için yakaladım tüm yıldızları, hapsettim dileklerim yerine gelmesin diye. Herkese iyi akşamlar. Sena Özcan'dan, sevmenin bedeli armağanımdır. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, zalim radyo başına. Mektuplarını aldım. Asıl ben sana teşekkür edeyim. Hangi teşekkürüne karşılık verdiğimi anlamışsındır. Sakın bir daha sevgimi yadırgamam. Ben üstüme düşeni her şeyi fazlasıyla yaptım. Olmadı işte. Sevgilerle Gökhan Ergül.

Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler son olmak üzere ismini sayamadım. Derdi büyüklerime de selam olsun. Biz evelallah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A12 Koşlan Çınar Deniz Kur senin aracınınla aynı ve farklı kurumlarda yatan derli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesbesliler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Görgür, Cumali Korkutan, Ekrem Güneş Çınar Birlik ve ailesi, Mami Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi ben T2 A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia Kadir Tör yani Timsah Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Aybak, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun Ekinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğinde, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi ben T2 A12 Koşulan Doğan Kurt senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünda ve Kadir Üstünda, abim Gencay Üstünda, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah Takan, Özü Uyanık, büyüklerim Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünda, Boksör Mahmut Akın kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi ben T2 A12 Koşulan Çınar Deniz Kurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koşta beraber kader birliği yapmış olduğum derli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia Kadir Tör yani Timsah Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun Ekinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Ben

Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben TK A12 Koç'tan Doğan Kurt. Yani Nici Aleyküm Selam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostlarım Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah Tolga Cem, Ayna Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, Boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Ninja. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A12 Koçtan Çınar Deniz Kur. Senin aracınıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsiler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Kurkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami, Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Delen, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi, ben T2 A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Hünal Ak Yıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Aybak, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun Ekinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğinde, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi, ben T2 A12 Koçtan Doğan Kurt. Senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünde ve Kadir Üstünde, abim Gencay Üstünde, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah, Takan Özü Uyanık, büyüklerim Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, Boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çavreş, Hacıko Nurullah Tar, son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijya.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon 1 Nolu T tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım. Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Epektaş olur. Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Epektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öferim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruş Ali Atakan Ecellioğlu. Kader birliği yaptım. Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Epektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım, Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker abim, Ramazan Çetin, Foça açıkta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 Koç'tan Bozo. Aleykümselam Bozo kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert

Diken Ava, bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi, ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolga Han, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi, ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalı'da Yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi, ben Menemen'den Bozu. Başlayacağım dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Kara, Maviş, Hasan, Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan, Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan, Gürsel, bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu ayırımı koğuştan Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Buradan senin aracınıyla aynı kampüs ve hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben. Başta kardeşlerim Cengiz Özen, Muhammed Aratan, Ramazan Yıldız akabinde abilerim. İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaş Kaya, Erhan Teker, Beşo Aydın, Can Camgöz, Fırat Baltacı, Enes Yılmaz. Tüm bu derlere Ahmet Kaya'dan yıllar oldu oralardan çıkmıyorsun şarkısı armağan olsun. Gece bir söz Barış Duran der ki biz yüreğimizin anlıya sürdük, patlamazsa tetik utansın ve selam Murat abi, tüm bu canlara ve sana selamlarım bakidir Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Murat abi ben T1A20 koğuştan Barış Duran, başta Can abim Necati Gülen, Burak Ceylan koğuşumuzun iki gözü Batuhan Üçdemir, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Çamdebili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Etem Kartaltepe, Gökhan Karaslan, Erdoğan Dikmenoğulları, Azat Kaçmaz ve abimi Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım bakidir Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir, kurt kışı geçirdiği yediği ayazı unutmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A20'den Karşıyakalı Gökhan Karaslan yani Maviş. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Koğuşumuzda bulunan canlara hitaben, başta Necati Gülen, Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Barış Duran, Çamdebili, Emrah Gürbüz ve Çamdebili, Yasin Açık, Hakan Yavaşhane, AK-47, Çamdebili, Sarı Oğuz Soluk, Dayı Muhittin Çalışkan, abim Yavuz Çelik ve Çağlar Çakır. Bu dostlara ve abilere selamlarım bakidir, sana da selam olsun Murat abi. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Gökhan Karaslan. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Biz T1B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta Aslan Yerim Keko, Fırat Öztaşlar'ın Aslan oğlum Küçük A Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğit Çankara'da, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleptoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sanman ihanetleri unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Biz T1B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, yeğenim Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydar Can Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa, Bayram Özdemir, Dünya Markası, Refox, Kapfu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

Ben T4A15 koğuşundan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim. Aleykümselam Fatih'im. Kader birliği yaptım değerli kardeşim. Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Bölük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur. Gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4A15 koşan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko, Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4A15 koğuştan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namı Der, Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur, sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4A15'ten Koko Muharrem Aras, buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı Hurşit, Ahmet Asım, Can Çakır, Hurşit Çeker, Namı Der, Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Velat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngöre, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynıyım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynıyım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten, Karanlıklar Ülkesi tüm dostlara gelsin, ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleykümselam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım değerli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek, Mert Dağdeviren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı, Çetin Temel, Berkan Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu, Cavit Gürda, Koko Muharrem Aras, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, armağan olsun bu değerlere, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş, aynı kurumda bulundum değerli dostlarım Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Baydlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Cani, bu saydığım derlere çokça selam eder, etkinden kralını tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş, başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş, akabinde abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali

0: Al Budak, Tayfun Yıldırım, Dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve Kader Birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolgay yoldaşı Azar Bülbül'den Ona Yanarım şarkısına armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan Pehlivan abim, İbrahim Dündar abim, Kalelim Mehmet Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar, Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Geceye sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük, kollarımızda çok kelepçe paslandı, yazımızı yazan kötü yazmış, lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz. İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foç Açık'ta bulunan can kardeşim Karşıyakalı Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm şarkısı Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen. Merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız. Vesselam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan can kardeşim Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm Albay Bülent dayıma armağan olsun.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1. Ben T1'den Harun Tarduş. Aleykümselam Harun kardeşim. B3'te yatmakta olan kıymetli abim Taşkın Eleptos. Teşekkürlerimi iletiyorum. Ben tekli değil. Normal koğuşa geçince bilgilendiririm seni. Tüm koğuşuna selam olsun. Seni seven kardeşin Harun Tarduş. Murat abi selamünaleyküm. T3C15 koğuştan İrfan Gülcan ben. Aleykümselam İrfan kardeşim. C15'in adaletini sağlamakta olan Adem Çalt, Mahmut Tunç dostlarıma bin selam olsun ve aynı koğuşta bulundum. Kaleli Agit Demirtaş, Balıkçı, Felek Halil, Yiğit Hüseyin, Özcan, Mehmet Doğan, Balçovalı, Olcay ve aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan adam gibi adam. Emre Atlattı, Ferhat Taş, Namı Der, Tehlike, Yusuf Tokay, Manisalı, İbrahim Gökhan, Karaduman, Murat Demirkayık, Turgut Tokcan, Yavuz Kırçiçek dostlarıma bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan uçurtmam tellere takıldı. Şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Murat abi ben T3C15 koğuşundan İrfan Gülcan. C15'in adaletini sağlamakta olan Adem Çat, Mahmut Tunç dostlarıma bin selam olsun. Aynı koğuşta can kardeşlerim Kaleli Agit Demirtaş, Halil Yiğit, Hüseyin Özcan, Mevlüt Sezer, Balçovalı, Olcay. Farklı koğuşlarda bulunan Emrah Tatlı, Tehlikede, Ero Emoç, Özdemir, Murat Demirkayık, Turgut Tokcan, Yavuz Kırçiçek, Ekrem Birlik. Farklı kurumlarda bulunan Uğur Ülgen. Hebat, Akat, Berhan, Baran, Boksör, Alican. Bu değerli dostlara bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Onur. Camgöz T1'de bulunan Aslan kardeşim Kemal. Camgöz diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez. Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak. 4-0'da bulunan Baran Boyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'de bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çokça selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz. İyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostların arasında güneşli özgürlük sofralarında görüşmek umuduyla. İsmini saydım yüreği güzel dostlar Ahmet Kaya'dan. Metrisyon'un şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz. 4-0'lu B5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptım. Can kardeşlerim Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu, Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar, Can abi kardeşler. Elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada olmak dileğiyle. Bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf herkes dost. Önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. İsmini saydım abi kardeşler. Ahmet Kaya'dan dosta düşmana armağan olsun. Murat abim T4'te yatan aslan eşim Onur Camgöz aşkım nasılsın? İyi olmanı temenni ederim. Bir ömür beklemeye değer tek şey. Sana yeniden sarılacağım o an hasretine sabrediyorum. Kavuşacağımız güne dua ediyorum. Seni dün sevdiğimden daha çok seviyorum. Ve yarın bugün sevdiğimden de çok seveceğim. Hasret ve özlemle kendine iyi bak ömrüm. Allah'ıma emanet ol. Sevdiğime Uygar Doğanay'dan kanım kurusun. Şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Resul Pervane. Burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan Orhan, Limontepe'li Ozi, Sait Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli İbrahim Barış, Ali Alçın, Ece Sergen, Davutlar, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı, Savaş Şakran, 4-0'da yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır, karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya zindanlardan taşa taşa armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limontepe'li Ozi. Burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami Varlı, Sait Deniz, Resul, Pervane, İbrahim, Barış, Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu derdi canlara Ferhat Tunç'tan kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan, Orhan, Namı Der, Limontepe'li Ozi, Gedizli Mami Varlı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barış'a. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Erüş'e ve A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Burada kadar birliği yaptım abilerin başta olmak üzere. Oğuzhan Orhan, Namı Der, Limontepe'li Ozi, Mehmet Sait Deniz,

0: kadrosu. Başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağdevren, Sinan Yoldaş, Koko, Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli. Farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçe, selam olsun gece sözüm. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özüşek, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, tüm bu dostlara selamlar. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arifcan Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namı der AK47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım. Can abim, mahalle büyüğüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Aralı İbo Daykolu, Engin Kaya, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namı der Balina, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Fasul, namı der Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmus Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namı der AK47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal, kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çam Dibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm dostlar hakkını helal etsin, namı der AK47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur. Selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram, namı der Ağrılı İbo. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım can dostlarım. Hakan Yavaş, namı der AK47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan, Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namı der Balina, Batuhan Özgür yani Bozo, köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, canım kanım olan Ağrılı Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmus Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Erez, namı der Balina, Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Sedat Bulut, aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım derli abim Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım ilk dostlarım Hakan Yavaş, namı der AK47, Ahmet Can Alan, Erdi Taş, Yusuf Fasul, namı der Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram, namı der Ağrılı İbo, Daykolu Engin, Görkem Yıldız, Abdü Çelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker, namı der Çavuş Dayı, tüm dostlara, abi ve kardeşlere selamlarım bakidir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Murat Erez, namı der gümüş balalı balina. Aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptığım dostlarım, kardeşlerim başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Canalan, İbrahim Bayram, namı der Ağralı İbo, Yusuf Pasul, namı der Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve derdi dostum Şehmo Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydeye değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul, aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zilek, Murat Erez, Namıder Balina, Efe Uz, Kenan Bırçakçı, Sabri Kan Demir, Taşkın Elef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran, Namıder Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Benim için değerli olan Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağralı İbo, Murat Erez, Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, Namıder Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İştah, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmuz Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da. Namı der Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için derli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, namı der AK-47. Ahmet Can alan Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağralı İvo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Erez, namı der Balina, Dersinli Ekin, Volkan Çakmak, Tasu abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim, namı der AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esentepeli Alaaddin Karadağ.

susmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam. Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam.

Hayatın en güzel yanı, zamansız vurursa ayrılık çanı. Ölürüm o zaman, yaşayamam ben, dedi baba. Hadi bakalım, son mesajımızı da okuyalım, WhatsApp'ımızı kapatalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyaka'dan Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Koç Aşık Cezaevinde bulunan abim Sebattin Salman, abim Orhan Orhun Türkmen, dostum Şahin Ejder Bingöllü, dostum Ferhat Kalender Namıdar Badi, Yaşar Servet Tekin, Oğuzhan Ufak Ali Duruşkan ve Şakran T1 ve 11'de yatan abim Erhan Teker. Bu derlere bin selam olsun. Esaret dağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olur. Ahmet Kaya'dan Dostla Düşmana Karşı şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Karşıyaka'dan Mert Esen. Şakran T3A13'te yatan abi Mustafa Turan Namıder Mute, Barışcan Kartalmış, Barış Arcan, Ömer Elmastaş, Ali İmran Korkmaz, Sercan Bülbül, Aykut Polat, Ekrem Bülbül, Şakran T1B11'de yatan abi Merhan Teker, bu derlere bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Karşıyaka'dan Mert Esen. Şakran T1A11'de yatan Aslan abi Merhan Teker, T3A13'de yatan abi Mustafa Turan Namıder Mute, bu derlere bin selam olsun. Güzel günlerin bedelleri ağır göze almayı bilen Yaşar, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Adana Layhan'dan tel örgüler, bu derde abilerime armağan olsun. Evet, bu gecenin WhatsApp son mesajıydı kardeşlerim. Geldik SMS'te kaldığımız yerden devam. Güzel insanlar Engin Keser, Serdar Özcan, Seyhan, Muzaffer Ahan ve Bozo'ya Eşya Paşalı Zeynel Keser'den sevgilerdir. Büyük ruhlu insanlarda büyük büyük dertler olur. Bu dertleri görüp de anlamayanlar ise namertler olur. Ben Sıla Baba Çörs, C7'den her kahramı çeken annemden ayırmadım. Hatice Arcanlı, abla

görüşe gelemedim. Hastaydım, bir dahaki ziyarete oradayım, seni çok seviyorum Gökhan Namlı'dan gönül yaram. Ben Tepecik Tenekeli'den Esma Özbaylar. T319 zaten sevginin Mesut Hep Bektaşoğlu. Zaman su misali akıp geçiyor. Sevgin dağ taş misali eriyip gitmiyor. Mahalledeki eve gidebiliriz aşkım, haberin olsun, seni çok seviyorum. Umut'la konuştum, atayım dedi bugün, yine atarım dedi. Kendine dikkat et aşkım. Edif Buse Doğan, yangın yeri çalar mısın Murat abim? Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ıma aşkım. Cumartesi günü istek atamadım. Hattımla alakalı bir sıkıntı oldu. Hallettik ama anlatırım. Çocukların yanına gittim geldim, hafta sonu iyiyim yani, merak etme. Bugün mesajını aldım. Hadi inşallah, sabırsızlıkla bekliyorum. Mektup gönderdim. Söylediklerimi yaparsan sıkıntı olmaz inşallah. Seni çok ama çok seviyorum bir tanem. Kendine iyi bak her şeyim. Selamünaleyküm Murat kardeş, yine büyük bir keyifle dinlemekteyiz. Mesafeler uzak olsa da her daim özlenensiniz. Mahallemizin sevilen abisi Özgür abime ve canımızdan çok sevdiğimiz Mertcan kardeşime, bir kardeş edasıyla sımsıkı sarılıyoruz. Buca Gediz'den Uğur Taşpınar ve Ahmet Çorak Özü. TK9 koğuşun adaletini sağlayan Özgür Işık, Mehmet Uslar, Arda Akpınar ve can kardeşleri Sinan Akdemir, Berk Bozkurt, Mert Başarı selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ve koğuşundaki sofrasını paylaştı. Üstadım yarım gelen bir mesajımız. Ben Altınlar'dan Emrah Şakran, kadın kapalı B3'te bulunan gülüm için Bayram Şenpınar'dan çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Bir aslanı taşlandıran kendi ihtişamı değil, onunla omuz omuza yürüyen kraliçesinin asaletidir. Rabbim can sağlığı versin, geri kalan her şey hallolur, sabır gülüm sabır. Çocukluğum iki gözüm, sen hala gözümde ilk gördüm Efes'in. Yerin hala aynı, bıraktığın yerde de bekliyorum. Efe Uz, yıkıl git şarkısı iki gözüme armağan olsun. Kendine iyi bak, seni çok özledim çocukluğum. Efe Uz. Abi selamünaleyküm, ben Yusuf Pinik. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran T1 ve 12 koğuşlan Berhan Atsever, Berkant Özcan, Mehmet Aktaş, Mehmet Akgül yani Külli, Selahattin Dilek, Cikselo, Cihat Duman, Tolga Bingöl, ismini sayamadım. Bütün abi dostlara selam olsun. Baba olanların babaları günü kutlu olsun. Bu sıcak havalarda Allah yar ve yardımcınız olsun. En kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle, Allah'a emanet olun. Kolay gelsin Murat abi, ben T1C7'den Ferhat Turgay Salferum. Kadın kapalı B1'de yatan boşnak kızı, Rabbim sana şifa versin. Kalbim seninle, dualarım en kısa zamanda iyileşmen için. Allah'ın izniyle hemen iyileşirsin inşallah. Babanın da babalar gününü kutlarım. Değer kıymet bilen herkese selam olsun. Ben Ferhat Turgay. Murat abi ben T1C7'den Ferhat Turgay. A1'de yatan kıymetli dostum Hakan Kuş. Geçen gün sana haber yollattım. Oraya bir arkadaşımızın babası geldi. Senden ricam, o abimiz amcamız sana emanettir. Seni seviyorum ve ortamında bulunan tüm dostlara da selam ediyorum. Ben Ferhat Turgay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A14'ten Yalçın Öztanık. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Buradan senin aracınla sevdiklerime selam göndermek istiyorum. Başta kadın kapalıda bulunan eşim Bahar Öztanık. Şimdi Yalçın, vallahi hani söylemeden geçmeyeyim, veya Bahar kız kardeşim. Şimdi Öztanık yazılı ama benim aklımda kalan Öztanık. Doğru mu Yalçın? Şimdi yazan kardeşimiz Yalçın Öztanık, Bahar Öztanık diye yazmış. Sonra Nihat Öztanık diye yazmış. Bak, acaba hatayı ben mi yapıyorum kardeşlerim? Bazı mesajlarda Yalçın Öztanık diye okuyorduk. Bahar kardeşimin de öyle. Bahar Öztanık. Şimdi 3 isimde 3 soyadı da Öztanık. Acaba biz mi hata yapıyoruz kardeşlerim? Şimdi zan altında kalmak istemiyorum. Yanlış da yapmak istemiyorum. Kadın kapalıda bulunan eşim Bahar Öztanık. Farklı kurumlarda bulunan oğullarım Nihat Öztanık ve Ayhan Öztanık. Alaşehir cezaevinde bulunan babam Ayhan Ok, kayınçom Oktay Ok, farklı kurumlarda bulunan Hamit Ercik, Özgür Ercik, Ziya Ercik, farklı kurumda bulunan Muzaffer Şahan, Namıder Çivici ve son olarak Birnoğlu'da bulunan abim Serdar Özcan, Bayrak Çankırı ve ismini yazamadım. Yarım gelen bir mesajımız. T1B9 Azat Çelik, babalar günün kutlu olsun bebeğim. Asil ve Azra, seni çok seviyor Azat Çelik, Asil Çelik, Gökhan Namlı, yar gözlerin ağlar gibi armağan olsun. Biz T1B3 koğuşundan Keko Fırat Öztaş Deren ve Volkan Kızılyer, Yasin Akçay ve Ensari Altın Işık, Aslan kardeşimiz Zübeyir Oğuz radyo başına. Kardeşim hangi koğuştasın bize haber ver, senden haber bekliyoruz, sana ve koğuştaki tüm canlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1'den Sivaslı Osman Güneş. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin aracının abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta bizden amcalığını esirgemeyen Tepecikli Yalçın Öztanık.
Abimiz Kenan

Durak Aslan Dostum Çavuşum Sadullah Başat Narlıdereli Samet Tural Mardinli Fuat Afildi Sait Çelik yani Minik Bulut Paşa Kadir Asap Erdemir Ekocan Hayalet Muşlu Uğurcan Tekin Halis Uçar Hamdullah Yaz Çetin Geriye Fırat Bilgin abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Her düşüş bir öğreniş, ne düşüş biter ne öğreniş. Yarım gelmiş Osman kardeşim.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A8'den Şefik Gezgiç. Aleykümselam Şefik kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Öncelikle hem kardeşim hem dostum olan Batıkan Elmas'a, sonrasında Hakan Aktaş, Mami Özgür, Mert Yıldırım, Atemer Çelik, Ercüment Yıldız, Ümit Karahan, Yasin Turan, Kadir Turan, İncir Reçeli, Gençler Atıcı, öz yeğenim olan Polat Gezgiç, T4'te bulunan kardeşim Emirhan Pekince, Şenol Başkut dayıma bin selam olsun. Bugünü Batıkan Elmas'ın sözüyle bitiriyorum. Bu hayat her hata birden ne hata biter ne de dert. Eyüphan nerede kardeş? Bunda da yanlışlık var Şefik kardeşim sonunda. Ben T15 koğuştan Murat Akgün. İki gözüm abim Zübeyir Oğuz radyo başına. Abi hangi koğuştaysan istek at radyoya. Umarım iyi insanlarla karşılaşırsın. Sen aslan gibisin. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seven kardeşin Murat Akgün. Ben Nazlıcan Akkoyun. Kardeşim Çağlayan Özkan ve Belirhan Akkoyun'a selam olsun. Bazı yollar imtihandan geçer. Bugünler elbet geçecek. Aslanlarım, beklenen ve özlenensiniz. Babamın, Gül ablamın da çok selamları var. Allah'a emanetsiniz. Yani şuna bakayım, takalım akıllı kalmasın. Yani. Evet. Selamünaleyküm Murat abim, ben Gamze Gökçen, aleykümselam kız kardeşim. B9 koşun Gül'ün Nuran Gökçen radyo başına. Bacım kurban oldum, nasılsın? Dün çok yorgundum, uyumuşum, hakkını helal et. Çocuklar iyi, Leyla Sultan'dalar, babaannemi sormuşsun. Bizde iyi o da biliyorsun. 100'e kadar yolu var. Herkes çok iyi, merak etme, her şey yolunda. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. En kısa sürede kavuşmak dileğiyle, Allah'a emanet ol kalbim. Ben Nazlıcan Akkoyun, Şakran'da kadar mahkum olan dostlarım Pınar, Cuhalı, Serdal, Aykurt namı der. Şeytan içi Müslüm Gürses'ten haberimiz yok şarkısı armağan olsun. Pinom çok özledim seni canım. Yarın akşam size gideceğim. Saat 9'da ara sarıp göreyim. Ballı bademim. Seviliyorsun, bekleniliyorsunuz canlarım. Murat abim, ben kadın kapalı C5 koşulan Sıla Hüyük. Benim her şeyim olan Nergiz Demir, kardeşlerim Havva, Gamze, Karaba ve son olarak ana gibi ana olan Begüm Irmak Tekirden. Yıkamazlar beni, çalar mısın? Çalarsan seviniriz. Neydi o? Kurşun 2,5 milyon babaları gelsin. Çok da güzel söylüyorlar ama. Yani doğruya doğru. Kurşun 2,5 milyon babaları gelsin. Murat abi, ben kadın kapalı C5 koğuştan Sıla'yı okuduk. Sıla'yı niye kapatmadı sistem? Tıklamamışız ondan. T3 C5 koğuştan yatmakta olan oğlum, annem, ne yazacağımı bilmiyorum heyecandan. Kuzum az daha sabır, inşallah Temmuz bizim ayımız olacak. Annem seni çok seviyorum, servetim, ömrüm, kuzum, annen kurban olsun yollarına. Şakran T3 C5 koğuştan yatan Arda Çalışkan'a, oğlum radyonun başına geç ve dinle çocuğum. Kıymetlim, değerlim, inşallah görüşmemize son 24 gün kaldı annem. 16 Temmuz bizim günümüz olacak. Seni çok çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Selamünaleyküm, saygılar Murat Bingöl. Ben A5 koşulan Şehriban Fidan. Aleykümselam kız kardeşim. Harun Tarduş, benim için çok değerlisin. Hem de her şeyden çok. Kısa bir süre kafanı dinlemiş olursun. Özgürlük çok yakında ve son olarak diyorum ki aslan her yerde her zaman aslandır. Benim de sevdiğim şarkılardan biri olan Biraderden Harun Emin şarkısını Harun Tarduş'a armanındır. Çalarsan sevinirim abi. Şakran T3 C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan. Abi bugün annem avukatla konuşurken ne yapacağımızı şaşırdık. Mutluluktan uçtum canım abim, az daha sabret. Seni çok seviyorum kardeşin. Ayşenur seni bekliyor. 16 bizim en mutlu günümüz olacak. İnşallah kendine iyi bak. T3 A8'de yatmakta olan Şefik Gezgiç. Canım kocam, özlemek güzeldir. Sonunda kavuşmak varsa sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum. Sabah görüşüne geliyorum. Haberin olsun. Girmesem de geleceğim telefon faturasını vermek için aşkım. Ceylan'dan gelemez misin, çalar mısın diloşum. Bu cuma günü diğer stüdyoya gittim,

burada biliyorsunuz bir haftadır mahalle olarak bakmışız artık bu internetlerden. Diğer stüdyoya gittim. Gece çıkıyordum. Araba da yok. Taksi durdurdum Çankaya'da. 3 tanesi geçiyor durmuyor, 5 tanesi geçiyor durmuyor. Artık harbiden de isyan ettim yani. Saat 2.30. Yahu 50 tanesi geçiyor durmuyor dedim. Halimizde mi var acaba bir şey? Niye durmuyorlar? En son bir tanesi durdu. Kardeş dedim, beni Mersin Pınar'a bırakır mısın? Buyur abi gel dedi. Güzel bir kardeşti. Bir iki muhabbet ettik. Basmane tarafına geldik. Abi dedi, ne iş yapıyorsun? Dedim radyocu. Gider efendim dedim. İşte kendi halimize dedim cezaevi programı yapıyoruz dedi. Sen dedi Murat abi misin? Ne dedim benim. Ya abi dedi, seni dinliyoruz dedi vallahi. Hele dedi bir tane bir kardeşin dedi şey çıkıyor. Harun Emin dedi çıkıyor. Ya o kısa bir şey çıkıyor ya abi dedi. Nasıl eriyorum, nasıl bitiyorum dedi o şarkıya dedi. Dedim ki kardeş o şarkı 7 dakika hemen hemen. Çok uzun bir şarkı dedi. Vallahi abi dedi, ilk kez dedi liderde böyle bir şey diyorum. Yo dedim, senin yanlışın var dedim. Çoğu zaman dedim Kürtçe şarkılarınız da çalıyor dedim. Var yani arşivlerimizde. Abi dedi kurban olayım bir gün dedi. İnşallah dedi denk gelirsem o Harun Emi dedi çalar mısın benim için dedi. E dedim kardeş benim çalacağım zaman sen nereden duyacaksın dedi. Abi dedi olsun, bizim dedi gönlümüzde var dedi. Biz dedi seni seviyoruz. Hatta bir kardeşimizin ismini verdi, söylemeyeyim şimdi. Dedi yatıyor benim amcamın oğlu var dedi Şakran'da. Dedim istiyorsan selam söyleyeyim. Yok abi dedi. Sen dedi o şarkıyı çalarsan bizim gönlümüz hoş olur. Dedim söz veririm yan bireyimin. Öyle muhabbet ede ede Mersin Pınar'a geldik valla. Şimdi kız kardeşim de dediği gibi. Harun Emin aslında çok güzel bir şarkı. Onu da Harun Tarduş kardeşimizin işte ismini anımsatıyor diye jingle yapmıştı Özgür kardeşim sağ olsun. Allah razı olsun. Hala da devam ettiriyoruz. Bazen arada değişiklik yapıyoruz. 5-6 tane jingle var. İnşallah onu sözüm olsun kardeşime. Bugün olmaz. Çünkü bugün biraz sistemde sıkıntı var. Ama yarın dinleteyim kardeşlerime o Harun Emin'i de. Ben B10 koşulan Kübra Sulu. Dostlarım Burcu Karabulut, Kübra Tarakçı, Melike Tekeli, Selin Aktaş, Ayşe Keser, Beyza Özkan, Ceyda Kaya, Dilara Yetik, Buse Onay, Fatih Bülbül, Elmas Baykal, ablalarım Gül Sonsuz, Yıldız Kanık ve Fadime Çamlı. Ayrıca başta koğuşta olan İrem Özkan ve Dilo Biter radyo başına. Onsuz olan bedendir, hayaller değil. Abican dostlarım için Murat Şampınar'dan Engel çalar mısın? Gönlünüz ferah, geceniz güzel olsun. Şakran kapalıda olan Sima Coşkun, Samsun'dan selamlar. Ben Nazire Kına, güzel kızım iyi misin canım? Pazar günü istek yok. Pazartesi sabırsızlıkla beklerim çünkü sana kendimi daha da yakın hissediyorum. Kalben hep yakın. Seni çok özlerim. Güzel kızım sağlığına, beslenmene dikkat et oralarda. Seni düşünüyoruz. Tez zamanda gel. Şöyle diyeyim. Tez zamanda gelmeni bekliyoruz. Dualarım seninle. En büyük zenginin özgürlüğün olsun iki gözüm. Sesimize ses verin dağlar. Benim kuzum orada mı? Dur çalar mısınız? Öncelikle Murat abi hayırlı akşamlar. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim, her şeyim radyo başına. Karım, güzel eşim, sakın sen üzülme ve ağlama. Böyle bir mesaj var. Aleyküm selam kardeşim benim. Var mı bu mesajın devamı? Evet, Murat Akgüz kardeşimizinmiş. Öncelikle hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Murat Akgüz, sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim, her şeyim Selinay sayan radyo başına. Seni çok seviyorum. Avukatınla iletişime geçtim. Dosyalarında eksiklerin olduğu, benim de ifade vermem gerektiğini söyledi. Çağlar diye bir kişinin de olduğu, suç yerinde hepsinin düzgün bir şekilde, doğru şekilde baştan sunulması lazım. Dosyaların birleşmesi gerekiyormuş. Bana o bilgiyi verdi. Dosyalar birleşene kadar senin mahkemeye kadar erteleyeceğini söyledi. Sen de dikkat et, yarım gelen bir mesajımız. Murat abi, ben Murat Akgüz, kadın kapalıda yatan sevgilim, karım Selinay sayan radyo başına. Seni çok seviyorum. Bugün daha da anladın seni ne kadar çok sevdiğimi. Sen hiç merak etme, her şeyin üstesinden geleceğiz, halledeceğiz, bunu da bil. Senin dil durman gerekiyor. Her şey doğrusunu söylemen gerekiyor. İfade yenilemen gerekiyor. Dosyanda eksiklerin olduğunu söyledi avukat. Seni çok seviyorum. Annenin yanına geldim. Beni merak etme, sana bir daha yenildim. Sana bir daha aşık oldum. Yarım gelen mesajınız. T3 A8'e yatmakta olan Şefik Gezgiç, demir kapılar seni benden ayıramaz. Sen içeride sabrediyorsun, ben dışarıda senin için ayaktayım. Diloşun. Murat abim Yıldız Silve'den, hep yanımda kal, çalar mısın? Diloşun. Murat abi kolay gelsin. Şakran kapalı C11 koğuşuna bulunan Fatma Melis Şataf radyo başına. Ailesinin prensesi, seni çok seviyoruz bir tanem. Sakın canını sıkmayasın. Her zaman

zaman yanındayız. Biz sonuçlar ne olursa olsun sonuna kadar savaşacağız. Asla kendimizi bırakmıyoruz. Aslanın kardeşi de aslandır. Kurban olduğum aslanlar gibi de alacağım seni. Kömür gözlerinden öpüyorum bir tane. Gecen güzel olsun. Başta Semra abla olmak üzere tüm C11 koğuşuna Derya Ulu'dan alma ahımı armağan olsun. Murat abi, Şakran T1B9 koğuşunda bulunan ben Mehmet Uygunar. Karıcım Damla Öztütüncü radyo başına. Damlam, yarın 12'de ara. Sesini özledim. Ben de arayacağım. Seni çok seviyorum. Şakran 4.0'da yatmakta olan Tatü İsmet. Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgi. Tarif et deseler bana. Herhalde sadece babam derdim. Babalar günün kutlu olsun. Ellerinden öperim koca çınarımız. Seni seven sayan kızın Cansu. Şakran 1.0'da yatmakta olan Aslan babam İsmet Tari. Babalar günün kutlu olsun. Ellerinden, gözlerinden, yanaklarından öpüyorum. Seni çok seviyorum aşkım babam. Seni çok seven kızın Aynuş'un. 4.0'da yatmakta olan dedem Tatü İsmet. Babalar günün kutlu olsun. Ellerinden öpüyorum dedeciğim. Ben B9'dan Beste Soğukkuyu. Değerli ablam Serap Erdur. Can dostum Nasip Erkeç. Nuran Gökçen, Cemile Bıçakçı, Evru Küçük Coşkun. Bahar Zengin, Fulya Bulut. Şirin inceldiği yerden değil, güvendiğimiz yerden koptu. Özgür Alper'den ben kimi sevmişim bizlere gelsin. Ben B9'dan Beste Soğukkuyu. Can dostum Nasip Erkeç, sokak lambası gibisin. Kime... Nasıl mesajı anlamadım ki.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-11 koşulan Kadir Doğan'a aleykümselam Kadir kardeşim. Koşumuzda bulunan başta yakışıklı, karizmatik Kerem Gezer ve Paşa Edis Ferhat Akçaba. Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Can, Cüneyt Deniz, Hüseyin Polat, Tolga Batırlı, Berfin Köksal, son olarak Ozan Uzun. Bu değerli canlarıma Rabbim yardımcımız olsun. Sizleri seven kardeşiniz Kadir Doğanay, T1-B11 koğuşu.

Murat abi ben T4B11 koşulan Kadir Doğanay. Koşumuzda bulunan başta yakışıklı, karizmatik Kerem Gezer ve Paşa Edis, Ferhat Akçaba, Cafer Tobal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Can, Cüneyt Deniz, Hüseyin Polat, Tolga Batırlı, Berfin Köksal, son olarak Ozan Uzun. Bu değerli canlarıma Rabbim yardımcıları olsun. Sizleri seven kardeşiniz Kadir Doğanay. T4B11 koşu. Ben T4B11 koşulan Kadir Doğanay. Koşumuzda bulunan başta yakışıklı, karizmatik Kerem Gezer, Paşa Edis, Ferhat Akçaba, Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Can, Canbay, Cüneyt Deniz, Hüseyin Polat, Tolga Batırlı, Berfin Köksal, son olarak Ozan Uzun. Bu derdi canlara Rabbim yardımcımız olsun. Sizleri seven kardeşiniz Kadir Doğanay. Aşk adamı Mümin Doğan. Ben Sultan'ın çilek, çilek Sultan. Sen yanımda olmayınca evde, hayatta eksik kalır. Özlemin her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor içimde. Demir kapılar seni benden ayırabilir ama kalbimdeki yerini asla alamaz. Seni her gün biraz daha çok özlüyorum. Birlikte yaşlanmayı hayal ederken hasretle sınanıyoruz. Gün gelir bu özlem biter. Yine aynı sofrada aynı duaya amin deriz. Seni çok seven Sultan'ın Çilek Sultan. Koç oğlum Erkan Doğan. Ben annen Çilek Sultan. Geceleri dua ederken önce evlatlarım geliyor aklıma. Bil ki nereye gidersen git annenin duası ve sevgisi hep seninle oğlum. Annen her daim senin yanında. Bu zor günler elbet geçer. Sana ayrı kaldım. Bunca senenin, bunca cefanın sefaya dönüşeceği gün elbet gelir. Seni çok seven annen Çilek Sultan. Oğlum Barış Doğan. Ben annen Çilek Sultan. Cezaevi duvarları bizi ayırsa da bir annenin yüreği evladından hiç ayrılmaz. Her gece dualarım çocuklarıma ulaşsın diye gökyüzüne bakıyorum. Sayılı günler geçiyor ama özlem eksilmiyor. Bir annenin en büyük cezası evlatlarının sesini sadece uzaktan duymaktır. Annen her daim seninle. Seni seven annen Çilek Sultan. Aslan torunum Mümincan Doğan. Ben anneannen Çilek Sultan. Aslan oğlum bıraktın gittin beni. Ben geldim sen yoksun. Keşke böyle olmasaydı ama zor günler daha da dimdik ayakta kalmak içindir. Sabredeceğiz, isyan etmeyeceğiz. Güzel günler bizimle olacak. Sen işini gönlünü ferah tut. Annen hep senin yanında. Rabbim seni korusun. Seni seven babaannen Çilek Sultan. Hemen sayfamızı yenileyelim.

bir sayfa daha açalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben İsmet İlhan. Aleykümselam İsmet kardeşim. T4 A4'te yatmakta olan canım abim Mazlum Şenkür, Öcü dayım Faruk Vardar, Burak Yulo, Emirhan Yulo, Özkan Savcı, Barış Temel ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. İçeri giren küçülmez, savru olan büyür. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Aktepe'den Ali Doğan. 1 nolda yatan kardeşim Osman Temel, 2 nolda yatan Aydın Bıçakçı Şerif Subaşı, 3 nolda yatan Ekrem Birle, 4 nolda yatan İsmet İlhan Fafi, Erdal abime Abdullah Nur Doğan Şerif Çardan'a selam olsun. İnşallah iyisinizdir. Dostlarıma grup yorum Munzur şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Kadın kapalı B3'te yatan can suyum aşkım kadın. Ben iyi. Mektup bugün geldi canımın içi. Nasipse yarın atacağım. Bekliyor beklenmekten olan seni seven yüreğin. Herkese selamlar. Aleyküm selam kardeşim benim. Sayfamı bir kez daha yenileyim. Son sayfamız. Son mesajlarımızı paylaşalım. Şakran T4 B5'te yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Ercan Okçu bir tanecik eşim. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Hep iyi oldu. Seni çok seviyorum. Seni canından çok seven eşin Mücessem Okçu. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Murat Akgüz. Aleykümselam Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koşuna yatan sevgilim, karım, her şeyim Selinay Sayan radyo başına. Bugün Caner'den fazla istek yapacağım. Sırf Nazar sana bu ağlama emzik yok dediği için. Nazar sana da söylüyorum, Caner deli olmuş senin aşkından ama o daha beni tanımamış. Benim Selinay'ıma olan aşkım daha çok, az kısmını biliyor. Selinay'ım güzel kızım, sen hep gül, hep mutlu ol, ben senin için varım. Değil bir ay ayrı kalmışız, 10 yılda ayrı kalsak sana olan sevgim yarım gelen bir mesaj. Murat abi, Şakran T4'te yatmakta olan aslan oğlum Murtakeli Ali Koyuncu. Annem, senin için bu dünyayı yakarım annem. Kurban olayım sana annem. Senin arkanda önce Allah sonra ben varım. Ahmet Kaya, saçlarına yıldız düşmüş koparma anne. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yeşilyurt'tan Namıder Şehrik. TK9 koşuna adaletini sağlayan aslan abim Mehmet Uslar. Akabinde abilerim Özgür Işık, Arda Akpınar. Kardeşlerim Berk, Eyüp Bozkurt, Sinan, Akdemir, Abdurrahman, Yiğit Sultan, Ata, Hayrettin Koç. Aynı kurum C2'de yatmakta olan muhteşem Mustafa Uslar abim ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime selam olsun. Enver Yılmaz'dan Mahpusane şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar. Çok önemli, okur musun? İzmir Ali Aşak'tan cezaevinde bulunan koğuşunu ve hangi Noğlu'da olduğunu bilmedim. Burak Kaan Karadere radyo başına. Sarım, şu an ne yapacağıma dair bir fikrim bile yok. Senden haber almamam için annen herkesi tembihledi. Sarım, ben seni bekliyorum. Sonu ne olursa olsun. Ben hep yanındayım. Ben Özlem. T2'de yatan nefesim Bünyamin'im. Ömrüm, her şeyim. Seni çok seviyorum. Yarını iple çekiyorum. Kavuşmamız az kaldı sevdiğim. Seni çok özledim. Kurban olduğum can yoldaşım. İyi ki varsın. Yarın görüşte görüşmek üzere sevdiğim. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Abim iyi akşamlar. Şakran cezaevinde bulunan Burak Kaan Karadere radyo başına. Sarım. Vallahi kız kardeşim, telefon paylaşamıyoruz. Canım çok yandı çünkü. O yüzden telefon paylaşamıyorum kız kardeşim. Bu numaradan bana haber gönder hangi nolda olduğunu. Berkan Karadere radyo başına. Beko, yengem, paşam, ben hep yanınızda olacağım. Söz, elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Şu an ben kendimi iyi hissetmiyorum. Çok yalnız kaldım. Dualarım sizinle. Sarım, mutlaka ulaş bana. Vallahi Burak kardeşim, paylaşamıyoruz. O yüzden artık ne şekilde ulaşabilirsen. Şakran T3 C12 koşuna yatan Burak Şahan sevgilim, nasılsın, iyi misin? Biz çok iyiyiz. Sen iyi olduğun sürece biz de hep iyiyiz. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabahı var. Karanlığımızın bir aydınlığı olacak elbet bir gün sevgilim. Şakran kapalı cezaevinde bulunan Burak Kaan Karadere radyo başına. Sarım, böyle olmamalıydı. Bu değil, ben hep yanındayım. Dualarım seninle, mutlaka ulaş bana, haber gönder. Ben B4 koşulan Serenay Gümüş, derlerim Özlem Kırım, Esen Keskin, Ayşe Yılmaz ve Dilara Elduran için Eypo, yeraltı çalar mısınız gece bir söz. Psikolojisi bozuk insanları seviyorum ama bozuk insanların psikolojisini sevmem. İyi yayınlar abican, sağ ol kız kardeşim. Biraz önce canım yandı derken yanlış anlaşılma olmasına ceza yedim. Bilmiyorduk, birkaç telefon paylaştık.
maalesef sonra canımız yandı. Yapacak bir şey yok. Öncelikle selam aleyküm Murat abi. Ben Şakran, açıkta yatan İstanbullu Nasu Can. Aleyküm selam Nasu Can kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptığım Can abilerim, Uğurcan Bıçakçı, yakışıklı abim Azal Sürer, Namıder Seydu ve Mertcan İmrak, dostlarım Canberk Hasocan olmak üzere bizi tanıyan herkese selam olsun. Feyki'de yatmakta olan reisimiz Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Not Maltepe 1 Nol'da yatmakta olan aslan amcam Esat Baran Sinan Baran ve abim Furkan Baran'a da selam olsun. Çankırı açıkta yatmakta olan Yasin abim, Can abim Yasin Akkaya da selam olsun. Hasocan yarım gelmiş bir mesaj kardeşim benim. Öncelikle hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Murat Akgüz, kadın kapalı, C16 koğuşuna yatan karım her şeyim Selina'yı sayan radyo başına. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Bugün daha da anladım. Görüşünden sonra harbiden ben seni çok özlemişim. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun, ben burada sensizdi. Etkinden heves mi sandın? Şarkısı armağan olsun, Allah'a emanet ol sevgilim. T1B9 Azat Çelik, babalar günün kutlu olsun bebeğim. Asil ve Azra seni çok seviyor. Azat Çelik, Asil Çelik, Gökhan Namlı, yar gözlerin ağlar gibi. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar, bacım inşallah iyisindir. Aramadım bugün, merak ettim seni. Biziz yine. Mali West Park'tayız, bir aradayız. Hepsinin çok selam var, seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol bacikon Çağla. C16 Serpil alınca, Selinay Sayan nazar alınca, Serap Gezer, Merve Taşkesen, gamzelerine kurban olduğum canım annem ve koğuş arkadaşları canım ablalarıma gelsin. Bu şarkı yıkamazlar bizi, her zaman toparlarınız tekirden yıkamazlar beni. Kadın kapalı da yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar, fıs Cansu nasılsın, iyisindir inşallah. Babaannemi kaybettik bugün, haberin olsun. Yarın cenazesi var, hazırlıklarla uğraşıyoruz, taziye evine gittik geldik şimdi. Star'dayız, ben söyleyeyim dedim de Çağla söyle dedi. Her neyse, gündemde bu olayımız vardı. Bugün kendine dikkat et, öpüyorum seni Batuhan. Ben B4 koştan Esen Keskin, kıymetlerim Selena Gümüş, Dilara Elduran, Özlem Kırım, Büşra Çakman ve Ayşe Yılmaz için benim seni görmem lazım, çalarsanız gece bir söz. Elveda değil, görüşürüz kadını oldum ben. Her zaman ve ben görüşürüz dediysem bir gün mutlaka görüşürüz özgür günlere. Ben Barış Doğan, dışarıda dönen her şey bize ulaşır ama herkes bilsin, biz buradayken bile duruşumuz değişmez. Eğilenle işimiz olmaz, eğmeye çalışanlarla olmaz. Biz üst sustuk diye unutuldu sanmayın. Biz sustukça not alıyoruz, bu şehirde bir gerçek var, o da Barış Doğan. Ben Mesut Turan, kimse kendini büyük sanmasın, dünya döner bugün dışarıdasın diye. Her şeyi kazandım sanma, yarın ne olacağı belli olmaz. Bizim defterimiz kapanmaz, sadece zamanı gelir. Bu şehirde bir gerçek var, o da Barış Doğan. Ben Erkan Doğan, kimin gemisi hızlıysa ona binmeye çalışanlar gün gelir. Bu deniz sizi de yutar. Aldığın her darbe seni daha güçlü kılar. Sizi seven Erkan Doğan. Ben T2C12 koğuştan Muhittin Çalışkan. Menemen'de yatmakta olan dostum Kürşat Büyüksu ve T1'de olan dostum Oktay Aktaş. Mektuplarınız bana ulaştı. Hafta içi cevabını atacağım. Ege sana emanet, sizleri seven Muhittin Çalışkan. Ben T4 11'den Kerem Gezer, başta kıymetli dostum kardeşim açıkta yatmakta olan Ferdi Bingöl, Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Kuvilay Nakit, Menemen'de yatmakta olan dostum Selim ve tüm koğuş arkadaşlarıma Selda Bağcan'dan dostum şarkısı armağan ediyorum. Sana da iyi yayınlar Murat abi, ismini sayamadım, tüm dostlarıma kucak dolusu sevgilerimle. Sağ ol Kerem kardeşim, sağ olasın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-17'den Mahmut Hak'tan, aleykümselam Mahmut kardeşim. Mahmut Hak'tan yar, ölümsüzlerden Yamanlar çocuğu, Muhammed Emin Subaşı, Emir Yakup Yılmaz, Zeynel Akman, Güzel Tepeli, Kral Faça, Ümit Yıldız abim ve ayrıca Nurullah Koçak, Serhat Yıldırım, Sofi Oğuz Demirel ve Can kardeşim Bünyamin Baltacı, aç kapıyı gardiyan şarkısı armağan olsun. Hüvü Çeliker radyo başına. C7 koğuşuna aşkıma gelsin, seni çok seviyorum aşkım, seni çok özledim. Latif Doğan'dan sözüm söz şarkısı canımın çok sevdiğime gelsin. Gönderen yaralı yürek Yiğit Aziz, aşkım seni çok seviyorum aşkım. Şakran'daki eşim Şerif erkek aşkım, hayat bazen sabrı bazen özlemi öğretiyor ama bazı bağlar her şeye rağmen daha da güçleniyor. Gözünün içindeki o güzel ışığı, bana verdiğin huzur ve iştenliğini unutmak mümkün değil. Kendini bilen bilir, bazı insanların yeri kalabalıklar içinde bile ayırdırılır. Bugün de o güzel kalbe sevgiyle özlemi.

Zanla ve en güzel dileklerimle selam gönderiyorum seni. Seviyorum bir tanem. Ben hemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm hayat seni bana uzaktan izletse de sen benim kimseye anlatamadığım gizli sevdamsın. Hasretimsin elbet bir gün canım. Seni seven namı der Murat Eriş. Bu akşam çalan şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşların olsun ömrüm. Hürü Çeliker, C7 koğuşundan Hürü Çeliker'e gelsin aşkım, seni çok seviyorum, seni çok özledim aşkım. Alişan'dan Ölümsüz Aşklar Biricik Aşkıma Gelsin, gönderen Yiğit Aziz. Kızın Ejrin'den Baba, sen benim sadece babam değil, aynı zamanda en büyük güvencem, en büyük desteğim ve hayatımdaki en değerli insanlardan birisin. Küçükken elimi tuttuğun günleri, bana sarıldığın anları, birlikte geçirdiğimiz güzel zamanları düşündükçe hem mutlu oluyorum hem de içimde tarifsiz bir özlem hissediyorum. Ali Aşakran'da yatan T3A20 koğuşundan Serhat Gökalp, Hamit Bilgiç, özledim senin şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz Bayraklı'dan Ferhat Bingöl ve Baran Karataş. Buradan İzmir hapishanelerinde yatan başta abimiz Mahmut Abaylı olmak üzere. Şakran 4.10'da yatan Onur Çelik yani Kalu, Osman Elçi, Halil Tez Korkmaz, Doğukan'da Can Görür, Harun Görür, Ayan Yalçın 3.10'da yatan kardeşimiz Polat Aslan olmak üzere. Tüm Bayraklı mahkumlarına selam olsun. Sıradaki şarkı Bayraklı'nın tüm hızlı yatanlarına gelsin. Ben Ferhat Bingöl. Kadın kapalıda yatan Simam, güzel gözlüm, güneşim, gülüşü, ömrüm, yaşama sebebim, hayatımın en iyi ki varı. Her an görmek istedim, bakmaktan bıkmadım, sen benim bugünüme şükür, yarınıma duamsın. İyi ki varsın benim en kıymetlim, iyi ki dualarım sizinle, Rabbimin izniyle çok kısa zamanda sonra yuvandasın Meleğim. Allah'a emanet, birbirinize emanetsiniz kızım benim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan. Sultanım, bizi arattır, merak etmesin, geleceğiz mi diye. Ben seni görmek için bir hafta bekliyorum sultanım, gelmem mi hiç? Allah nasip ederse yarın sabah yanındayım bebeğim. Esen ablama da selam söyleyecek misin sultanım? Gecen güzel olsun bir tanem, seni çok özledim, yarın görüşürüz, Güllü'den kopamam, senden Nazoma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Abaylı. T1A7 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Eren Kotan oğluna selam olsun. Aynı cezaevinde yatmakta olan Doğukan Arık kuzenime de selam olsun. Allah büyük sabır kardeşlerim. Elbet güneş bize de doğacak. Allah'a emanet olun. Hepimiz iyi, siz iyi olun. Rabbim sizinle olsun. Abiniz Emre Kotan oldu. Aleyküm selam Emre kardeşim. Hayırlı yayınlar abi. Ben Latife Oyanık. Şakran T1 C8 koğuşuna yatmakta olan aslan babam Turan Oyanık. Sırtımı yasladım da bize öğrettiğin gibi dimdik ayaktayız. Hayat önümüze ne çıkarırsa çıkarsın, ne özlem ne de zorluk bizi yolumuzdan döndürebilir. Senin evlatların olarak başımızda, yüreğimizde hep dik. Bizi merak etme, rüzgar sert esse de köklerimiz sağlam. Sağ ol kardeşim benim. Eşinden canım eşim, seni çok özlüyorum. Dualarım hep seninle. İnşallah bu günler geçecek ve yeniden birlikte olacağız kendine. İyi bak, seni seviyorum. Seni özlüyoruz. Güçlü ol, sabret. Allah'ın izniyle güzel günlerde kavuşacağız. Seni seviyorum. Ali Aşakran'da yatan T3A20 koğuştan Serhat Gökalp, Azar Bülbül, Toprak şarkısı armağan ediyorum. Kadın kapalıda yatmakta olan Sima Coşkun, canım ablam nasılsın? Umarım iyisindir. Seni çok seviyoruz. Moralini yüksek tut, sakın üzülme. Dostlarımız senin, dualarımız diyelim. Dualarımız senin, en yakın zamanda çıkacaksın inşallah. Koç'taki Fatma Çelik, Aleyna Akyol, Burcu Yıldırım, siz de Allah'a emanet olun. Dualarım sizinle. Bir şarkı sonrasında zaten mesajlarımızın da sonuna geldik. Bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.

kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ali Çınar, T218 koşuna atan Ercan Küreş, Vedat Bilen, T2 korumunda bulunan AK-47 Ali Kemal Gürcan abime bin selam eder. Kendilerine Allah'a emanet ediyorum. Aynı zamanda Şakran T3 koşuna bulunan Cengiz Özen kardeşime de selam olsun. Manavende yatan Limontepe'den Emir Kızılay kardeşime de Allah'a emanet. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Ali Çınar. Abi son bir sözüm Ercan Küreşek kardeşime. Yarın mahkemende olacağım inşallah. Özgürlüğüne kavuşacaksın. Dualarım seninle. Öncelikle hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Murat Akgüz, kadın kapalı C16 koğuşunda yatan karım. Her şeyim Selina'yı sayan radyo başına. Seni çok seviyorum. Balkonda oturmuş sizin evde sadece seni düşünüyorum. Aklımdan hiç çıkmıyorsun. Hiç de çıkma. Senin yerin bende, çok güzel, dört gözle seni bekliyorum. Her şeyim Enver Yılmaz'dan icap edermiş. Şarkı sarman olsun sevgilim, Allah'a emanet. Ben T1B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftos. T1B16 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Mehmet Salman radyo başına. Kardeşim bugün yanınıza yeğenim Zübeyir Oğuz geldi. Sana emanettir. Yanıma alacağım inşallah. O zamana kadar sana emanet. Sana ve koğuşuna selamlar. Seni seven Ağdayı Taşkın Eleftos. Ben hemen cezaevi C10 koğuşuna yatmakta olan Cenk Savaş. Canım babam. Bugün babalar günü. Yanımızda olmasan da seni her gün özlüyor. Seni çok seviyoruz. Sensiz geçen her gün seni daha çok arıyoruz. Sen bizim kahramanımız, en büyük dayanağımızsın. İnşallah en kısa zamanda yeniden birlikte olacağız. Babalar günün kutlu olsun babacığım. Seni çok özledim ve seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak kızın Adasu. Ben hemen cezaevi John koğuşuna yatmakta olan Cenk Savaş. Canım babam, bugün babalar günü ve seni çok özlediğimi söylemek istedim. Keşke yanımda olsaydın da birlikte vakit geçirebilseydik. Seni her gün düşünüyorum ve seni çok seviyorum. Sen benim canım babamsın ve seni görmek için gün sayıyorum. Babalar günün kutlu olsun babam. İnşallah en kısa zamanda kavuşuruz. Kendine çok iyi bak. Seni çok seven oğlun Çınar. Menemence 10 koğuşuna yatmakta olan Cenk Savaş. Babalar günün kutlu olsun. Çocuklarımızın babası olarak her zaman saygı duyduğum birisi. Çocuklarımız için güzel günler biriktirebilmeyi ve onların yanında olabilmeyi diliyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk seninle olsun. Adasu Çınar'ın istediği şarkı babaları için Müslüm Gürses'ten Biz Babadan Böyle Gördük. Menemen TTB kapalı cezaevinde yatmakta olan eşim Seyit Ekinci. Aramızsın duymadım aşkım, seni çok seviyorum. Dayan az kaldı, güzel günler bizi bekliyor. Seni seven bu kalp hep seni düşünür. Dr. Deniz. Yani Doktor Deniz mi acaba? Deniz. Başta selamun aleyküm, ben Özgür Kaplan, aleyküm selam kardeşim. T1C8 koğuşuna yatmakta olan kayınpederim Aslan, babam Turan Oyanık. Sen hep dik dur babam. Çünkü bazı insanlar fırtınada bile eğilmez. Biz seni hep öyle tanıdık. Gün gelir hasret biter, kapılar açılır. Geriye sadece gösterdiğin duruş kalır. Seni özlüyoruz, seni bekliyoruz. Babamla birlikte yatan tüm abilerime, kardeşlerime selam olsun. Kendi şarkım sizlere armağan ediyorum. Özgür Kaplan'dan Sensiz Belayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Karşıyaka'dan Mert Esen, T3B2 koğuşuna atan dostum İzzet Karakaya, dostum Anıl Öztürk, can kardeşim Hazar Soydan, Efe Üzümcü, B10'da yatan dostum Uğur Akman, bu derlere bin selam olsun. Zor zamanlar geçicidir, dostluklar ise bakidir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, bu derlere Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat armağan olsun. T1'de yatmakta olan Can, Can Göz ve Devran Kır ablam. Allah büyüktür, sağ salim inşallah gelirsiniz. Devran'ım, aldım haberlerinizi de çok sevindim. İş için canımsın, sizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlar ablam benim. Kendinize dikkat edin. Menemen TTP kapalı cezaevinde yatmakta olan eşim Seyit Ekinci. Aramızsın duymadım aşkım, seni çok seviyorum. Dayan az kaldı, güzel günler bizi bekliyor. Seni seven bu kalp hep seni düşünür. Doktor Deniz. Ben Esra Bilgen, Şakran T4B7 koğuşundan yatan canım kardeşim Tolga Şeker. Seni çok özledim, sen benim hem evladım hem kardeşimsin. Ablan her zaman yanında, seni çok seviyorum. Güzel şeyler olacak, sabret, dua et, kurban oldum. Asil'in sana çok selamı var dayısı. Şakran T4 Emirhan Cambaz'a Serkan Kaya'dan gel istersen şaks, seni çok seviyorum. Şakran T1A17 koğuşuna yatmakta olan canım ciğerim Aslan abim Rıdvan Bayır'a selam olsun. Ben kardeşin Murat Bayır. Abi Allah'ın izniyle Temmuz'un ikisinde mahkemen var. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Merak etme, herkes iyi, bizi merak etme. Sen yol, dikkat et kendine. Aslan abim Rıdvan Bayır. T1
T1C16 Orçun Metin Güle. Uygar Doğanay'dan gönderen Melis Güler Orhan. Ben hemen T tipi kapalı cezaevi. C17 koşuna kalan eşim Seyit Ekinci. Aramışsın duymadım, merak etme, telefonum sessizde kalmış. Seni çok seviyorum. Dayan, çok az kaldı, yakında beraberiz, seni çok seviyorum. Değerli Deniz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Gaffu Ahmet Bağcı Muhammed Kaya abilerim. Sizi seven kardeşiniz Ayber Kanaş. Dört gözle bekliyoruz elbet bir gün. Baran Bağcı aslan dostum, her zaman yanındayım. Şakranda yatan Berat Kurtay, beni neden aramadın? Kaç kişiyle haber gönderttim sana, neden aramadın? Sabah olur olmaz ara, acil bekliyorum. Berat Kurtay, neden aramadın ki? Onca haber göndermeme rağmen neden aramadın? Sabah olur olmaz ara. Hemen sayfamızı yenileyelim. Sonra müsaade istiyorum. Şakranda yatan Berat Kurtay, görüş var bak, beni sabahtan ara, ara kesin ara, bekliyorum ben, ona göre görüşünü unutma. Selamünaleyküm, aleykümselam, Aykut ben. Kadın

Allah'a emanet ol. Bugünlük bu kadar. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim, bugünlük bu kadar. Sizler için bu dakikaya kadar, bu saate kadar gelen mesajlarınızı okudum. Hemen gitmeden şu sistemimi açıp kapatayım. Bugün çünkü düzensiz oldu birazcık. Hemen şöyle bir tekrardan açalım. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Allah nasip kısmet ederse yarın inşallah 7.15'te yani niye böyle oldu bu? Yarın Allah nasip ederse inşallah saat 7 çeyrek gibi başlayacağız. Haberiniz olsun. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Evet, şunu da şöyle bir açalım. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdikleriniz olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Allah rahatlık versin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.